Bir masal gibi sanki. Bir rüya bu mutluluk. Çok şükür biz sonunda birbirimizi bulduk. Ne olur hiç bitmesin. Sürüp gitsin bu sevda. Biraz da bizim için.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.

0: desem artık gözümde onun kadar bile değerli. Artık adını duyduğumda aklıma iki kelime geldi. Biri kin, biri nefret. Çünkü ben seni, çok hem de çok sevmiştim.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevdiklerim, hoşça kal insanlarım, hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size, bu son vedam size.

0: Ana kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama elde öleyim. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Unutmak işime gelmiyor be dayı. Gelmiyor.
1: Damar damar işte o kadar.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun.

istemeyerek adın hasret mühesel. Her nefeste seni aldım, her gece uykusuz kaldım, sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydın? Unuturmuşum adını, anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim. Erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara. Güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM.
0: 104.6. Tolga dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidip 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken ya. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazdık Tolga, görüyorum lan. Ne yazdık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya. Sizi tanıştırmak isterim, Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçilik.

0: yerlerine giriyorsunuz.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering Yemekçiliği.

0: Bakınız, eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu.

0: Ucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemeği.
1: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomiklik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekleri.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor tabildot usulü falan, nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz bir konuşsak verirse ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bayağı. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya.

canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: gidecek.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Canlarım benim. Günaydınlar olsun. Canlarım benim. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün, güzel bir perşembe olsun. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim. Şimdi programın iki farklı gün yayını var. İki farklı hedef kitlesi var. Bunlardan önceliklisi bayram sonrası perşembe günü dinleyenler. Bunlardan önceliklisi Haziran ayının ilk perşembesinde dinleyenler. Bunların önceliklisi yaz mevsimine girmişken dinleyenler. Bunların önceliklisi bayram tatilini geride bırakmış olup da mesai başında olmuş olanlar. Evet, programın iki farklı yayın günü ve iki farklı hedef kitlesi var. Evet evet, Haziran'ın 4'ü. 4 Haziran Perşembe. Her ne kadar dinlediğiniz programı canlı olmasa da 21 Mayıs Perşembe günü canlı

olan programın tekrarını dinleyeceğiz. Evet bak bunu da ne güzel izah ediyoruz ha. Program Tolga Dünyası program rehberi. Hangi dinlediğiniz program canlı, hangi dinlediğiniz program cansız, hangi program sizlerle, hangi program değil. Bunların hepsini masaya yatırıyoruz. Tabii şimdi birilik işer böyle televizyon dizileri falan da sezon finali yapmaya başladı. Hatta bazıları para kazanamadığı için finale gidiyor. Ne oynayacağız falan diyorlar yani. Tolga Dünyası'nın şu an sezon finaliyle ilgili net bir şeyi yok. Finalle ilgili herhangi bir durum yok. Çünkü Allah'a şükür kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde. Mesela dizi filmlerin çoğunluğunun fişinin çekilmesi. Yani plansız final yapmasının nedeninin giderler olduğu söyleniyor. Yani gelirler giderleri karşılamayınca dolayısıyla bu film tutmaz, yapamayız diyor. Sizinden gelemeyiz. Bir insan neden bir iş yapar? Kâra geçmek için yapar. Fakat dizi film yapımcılar diyor ki ulan arkadaş diyor dizi filminin reklam geliri diyor. Örnek veriyorum 20 milyon neyse. Bir bölümden bahsediyorum bir haftadan. Giderlere bakıyoruz haftalık gider diyor 30 milyon. Dolayısıyla diyor çok da para kazanamıyoruz diyor. Sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı diyor. Tolga Dünyası'nın maliyeti bir bölüm. Bir haftalık maliyeti bakalım 275 gelire bakıyorum 200-250-300'e yakın. Şöyle bahsettiğim rakamlar TL cinsinden. Mesela Tolga Dünyası'nın maliyetini çıkartalım bakalım. Her sabah bir su içilse su 5 liradan olsa değil 5 lira. 3 tane de çay içilse çay normalde dışarıda 50 lira ama evde yapıyor. Bu evdeki çayın maliyeti ne kadar olacak lan? Yani... Bakıyoruz evet maliyet yok. Yani toplasanız haftalık maliyet hadi çıksın. Hadi hepsine para yazalım ona yazalım şuna yazalım buna yazalım. 7,5 lira falan çıkıyor yani. Öyle bir rakam. Şimdi haftalık şeye bakalım. Haftalık kâra bakalım dur bakayım. Şimdi oradan 50 alıyoruz. Oradan 80 oradan 100 oradan 250. Oradan 500 Yani aylık gelirimizin ortalama gelirimin daha doğrusu 400 olduğunu düşünecek olsak 400 bin. Haftalık da 100 bine tekrar. Elhamdülillah Allah bin bereket 7,5 çıkarsan ne kalıyor? 99 bin.

şu an sezon finali tarihi kazımadık ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu program bayram arifesi öncesinde yapılıyor. Bayram arifesi sonrasında Sıla-i Rahim var biliyorsunuz. 9 günlük tatil. Yarın itibariyle insanlar yola çıkacak. Yarından kastımız şu arkadaşlar. 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü. Ben biliyorum insanlar genelde mesaiden hemen sonra yola koyuluyorlar. Mesela bu sürede 22 Mayıs Cuma akşamı itibariyle akşam 5'te mesaisini bitiren, belki öğleden sonra zaten iş olmaz deyip kaytaran, belki 4'te, belki 5'te, belki 6'da eve gideyim bir duş alayım, bir hazırlık yapalım, eşi çocuğu alayım falan öyle çıkalım diyenler yola koyulacaklar, onu biliyoruz. Ama onun dışında memleketlerinde kalacak olanlar da var. Ve aynı zamanda bu programı da kaydediyoruz dedim ya, 4 Haziran Perşembe sabahında da artık taşlar yerine oturmuştur değil mi? Her ne kadar 22 Mayıs Cuma bayram öncesi son mesai günü olsa da, 23 Mayıs Cumartesi 9 günlük bayram tatilinin birinci günü olsa da, 31 Mayıs Pazar günü tatili bitiyor ve 1 Haziran Pazartesi günü hem çocukların okulu başlıyor, hem memurların işi başlıyor. Yani 1 Haziran'da artık tatiller geride kalıyor, insanlar iş başı yapıyor. Ha dersen ki Tolga'cığım biz manıyoruz biliyor musun bayramdan sonra. Yani 1-5 Haziran tarihlerini de izin yazdık. Biz o yüzden biraz daha rahatız diyorsanız o zaman size 8 Haziran'da başlıyor. Ama sizin de fark ettiğiniz üzere ben mesela 1 Haziran'da mesaiye başlamayacak olanlardanım. Baktığınız zaman 4 Haziran Perşembe ama Tolga Dünyası'nın banttan yayını giriyor. Ama biz o programı 21 Mayıs Perşembe canlı yayınlıyoruz. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Böyle tarih mali işlerine girince ben net anlattığımı düşünüyorum. Kafası karıştıranlar var mı? Ne diyorsun oğlum? 4, 23, 20, 400 kazanıyorsun. 370 ve 3999. Matematik genelde böyle bir şey. Kafa karıştırıcı bir şeydir. Canlarım benim, burası Mersefem. Tolga Dünyası programı. 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı. 4 Haziran Perşembe sabahı banttan yayın dinliyorsunuz. Günaydınlar efendim.

0: Yağmur Kedir'in yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Mutabık mıyız? Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi bu devirde kaliteli, lezzetli, ekonomik yemeği nereden bulacaksınız ya? Alın size üçü bir arada Yağmur Catering yemekçilik. Aynı zamanda belki bugün değil ama bir gün bir toplu yemek organizasyonu işiniz olur. Belki bir gün bir toplu yemeğe ihtiyacınız olur. Ne bileyim bir yemekli düğün falan işi olur. Ne bileyim bir açılışta yemek lazım olur. Toplantıya yemek lazım olur falan. Ya Allah gecinden versin ama bir gün her canlı ölümü tanıyacak cenazeniz olur. Yani vardır işte bir yemek mi yaptırsak, nereden yapsak acaba diye düşünürsünüz. İşte tüm bu sorularınızın cevabı.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yani evet belki de bugün değil ama bir gün lazım olur yani. O gün ya bir yemekçi vardı, neydi o? Tonga söylüyordu ha, ne Yağmur muydu? Yıldırım mıydı, şimşek miydi, fırtına mıydı, neydi o ya? Yağmur yemekçilik Yağmur. Yağmur Catering yemekçilik. Bak bir de böyle bir süs var ha. Yağmur Catering yemekçiliği. Aynı zamanda iş yerlerine tavildot usulü sipariş de götürülüyor arkadaşlar.

Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler ve yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Sefa'ya bak ya, sabahlı uyanmış. Bizim Sefa, şoför Sefa, kopçu Sefa, kopçu. Tabii canım ya. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin abim diyor. Bizim Sefa ya, kopçu Sefa ya, kop şoförü Sefa ya. Hani şu şoförsün dediler, kızı vermediler Sefa. Tabii canım, şoförsün dediler. Tabii canım. Her zamanki gibi seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz abi diyor. Vay be, ne güzel şeyler bunlar. Sabahın 6-10 gecesinde. Bir kere sabahın 6-10 gecesinde uyanmış olmak. Ki mesajı 6-10 gece gönderdiysen muhtemelen 5'te falan uyanmışsınız. Bir keresinde sabahın bu saatinde uyanmış olmak gerçekten zor bir şey. Yani zor bir şey. Bir de bu kadar erken uyanıp da bu kadar sevgi dolu olmak, sevgi pıtırcı olmak. Hani böyle şey olmak, ne diyor lan bu, ne konuşuyor Tolga, car car car kafamızı. Allah. Yani sabah sen hem erken kalk, hem erkenden yol al, hem radyo dinle, hem radyocu aşkını itiraf et. Ben de seni sefa. Ne güzel, bak güzel bir şey. Benim işte programa ilk başladığım yıllardaki en büyük hayalimdi. Dinleyiciniz, ya bir dakika, yalan bu, inanmayın buna, tamam mı? Yani yalan, tamamen şu an aklıma gelmiş, dinleyiciye yakalık olsun diye salladığım bir şey. Benim bu hayatta gideceğim hocam, dinleyicimin sevgisine mazhar olmak. Dinleyicim beni, hayır. Hayır. Mesleğe başladığım ilk günlerde para için dersem denemem. Çünkü o yıllarda paraya ihtiyacım yok. Hala yok canım. Benim Allah'a şükür hayatımın hiçbir döneminde paraya ihtiyacım olmadı. Para dediğin nedir ya? Mesleğe başladığım ilk yıllarda bana şey denildi. Tolga senden acayip radyocu olur ha falan denildi. Yap ya, her işim var falan yaptım ben de. O zamanlarda büyüklerim yeni terliyor. O, tamam mı? Dediler ki Tolga'cığım manita işi oluyormuş, düşmeler falan. Allah dedim ben de. Allah dedim, dedim başım dedim ya. Yani o yıllar, o yıllarda öyleydi. Yani dedim sonra ya ben radyoculuk falan ne işim oldu ya, benim kariyer planlamda radyoculuk yok arkadaşlar ya. Dediler ki ya oğlum takıl biraz, en fazla bir iki sene sonra bırakırsın. Hakikaten mesleğe başladım, tamam mı, 90'ların sonlarına doğru, 97'ler falan böyle. Başladım mesleğe, ay hakikaten güzelmiş, manitacılık dönüyormuş, burada altınlar var ya. Falandı, tamam mı? Sonra dedim bırakırım yani, bir tadına bakayım dedim falan filan. Hesabını siz yapın. Ben radyo programına başladığım yıllarda doğmuş olanlar şu anda 29 yaşındalarım ya. Ha, 29 yaşında düşünsenize. Bak 28 yaşında bir adam, bakın şu anda tam bak, bir kadın bir adam 29 yaşında. Düşünsenize, ben merhaba dinleyici diye programa ilk başladığım günler onlarda inga inga inga. Sefa sen kaç yaşındasın ya? Vardır sende de bir, nereden baksan 25-26. Yani bu şu anlama geliyor. Sefa ilk böyle hınge hınge yaptığında ben o anda dinleyeceğim. Sevgili Sefa. Seni sevdim ben dertlere. İyi ki varsın. İyi ki her gün senin sesinle güne merhaba diyoruz diyor. İşimiz rast gidiyor çok şükür diyor. Koca vilayet kop şoförlerinden diyor. Evet, koca vilayet, hazır mısınız? Sefa bana metiyeler düzmüş ama sizi de unutmamış. Bak kimleri unutmamış. Ama Sefa'nın işi zor. Koca vilayet kopta var 500 tane şoför. 500'ünü sayamayacağı için birkaçını sayacak. Diğerleri böyle yapacak. Oğlum Sefa ne ayaksın lan sen? Oğlum ayıplı mı lan Tolga'ya mesaj gönderiyorum, bizi söylemiyor. Oğlum ayıp lan, bize niye söylemedin lan? Ayıp oğlum. Bunlar şey, koca vilayet komşu.

Ya ben bakmayın izi yapıyorum. Normalde şeyler. Sevgili Sefa Bey kardeşim, öncelikle sana istirham ediyorum. Geçen gün Tolga Bey'in programını dinlerken orada isimler saymıştım. Ben kendi ismi duyamadım. Bunun için gerçekten sana teessüf ediyor ve gerçekten sana... Normalde böyle insanlar tabii. Mesela Onur'a mesaj göndermiş ya. Onur şey diyecek. Sevgili Sefa Bey kardeşim, seni tanıdığıma çok müteşekkir ve sana karşı çok müesseses bir... Yoksa öyle bir şey yok. Lan Sefa oğlum hayırdır oğlum? Peki, Koca Bilet Kof şoförlerinden Onur, Erdal, İzzet, Metin, Ali ve en yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal. Vallahi mi? Yakışıklı mı diyorsun? O kadar mı yakışıklı? Yumurta gibi mi diyorsun? Parlak mı diyorsun? En yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal diyorsun ya. Harbi mi diyorsun? Sütün gibi bacaklar mı diyorsun? Nasıl diyorsun? Göbek yok diyorsun. Kanatlar geniş diyorsun böyle. Omuz geniş böyle. Bu göğüs kafesleri. Yani böyle dar tişört giyince şeyleri görünüyor. En yakışıklı şoförümüz Mustafa Ünsal diyorsun ha. Mustafa Ünsal. O kadar yakışıklı giriyorsun. Bazen erkekler bile bakıp böyle burnunu... Vay be. Merak ettim bak şimdi. Koca Vilayet Coop'un en yakışıklı şoförü Mustafa Ünsal'ı. Mustafa'cığım bir ara yemek yer miyiz? Bir akşam bana yemeğe gelsene. Biz senin kadar yakışıklı değiliz ama bize de yakışıklı şöyle yumurta gibi bir... Mustafa Ünsal. Mustafa Ünsal. Mustafa Ünsal abime günaydın diyorum. Allah kaza bela vermesin. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Tüm şoför arkadaşlarımızın de... Tüm kardeşlerimize bol kazançlar olsun diyor. Tüm şoför kardeşler duydunuz mu? Bakınız diğer kop şoförleri. Mezitli kop, Bozcu kop, Akbelen kop, Çavuşlu kop, Demirtaş kop, Kazanlı kop, Karaduvar kop, Mes kop, Silifke kop, Yeni Pazar kop, Cumhuriyet kop, Bozcu kop, Mezitli kop, hepsi işte. Hepinize. Bak şimdi Sefa... Koca Bilet Kop'tan Sefa tüm şoför kardeşlerimize de bol kazançlar. Allah kaza bela ceza vermesin diyerek size de güzel dileklerini göndermiş oldu. Sol eli direksiyonda, sağ eli viteste, gözü yolda, kulağı aracı olan tüm şoförlerimize kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar olsun.

0: Uğur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Tabii ya, bunu aklımızdan çıkartmayalım yani. Yağmur Catering yemekçilik deyip geçmeyin ha. Yani sonuçta programın size ulaşmasında inanılmaz büyük katkıları var. Biliyorsunuz Tolgacığım, her gün yemek geliyor. Lan ne her gün yemeği kardeşim? Para veriyor para. Çuval çuval para veriyor. İşi bilmeyenler de şey diyorlar böyle. Daha önce farklı bir radyo programcısıyla tanışmış. Radyo programcısıyla tanıştığı kişi de şey ya böyle. Tırtıkçı böyle. Yancı, anlatabiliyor muyum? Abi ben de oradan bir simit verir misin ya? Böyle birisi. Şimdi ben Yağmur Catering yemekçilik deyince şey diyorlar. He ya bu şey ya. Yağmur Catering. Cumali Usta Tolga'ya yemek gönderiyor ya. Her gün böyle bir yemek gönderiyor. Tolga da ona şey diyor. Yağmur yemekçinin gönderdiği doya. He tabii canım ya. Tabii canım, bir tabildot. Lan tabildot yemek 200 lira. Her gün bir porsiyon gönderse, ayda 30 gün gönderse 6000 lira para yapıyor. Hesap edin bak. Ne olacak Tolga, iki tane gönderelim. Yani bu olay biraz böyle 90'ların sonunda falan kaldı ya herhalde. Tolga'cığım sana şuradan bir kebap ısmarlayalım da yarın bizim reklamımızı yap ya. Yani... Ben elhamdülillah, ben o yıllarda da hiç bu topa girmedim. Ben o yıllarda da elhamdülillah hesap kitabı biliyordum. Ben şey diyordum, kebap ne kadar? 5 lira. Al sana 5 lira. Şimdi ben sana reklam yapayım. Ne kadar? 50 lira. Ver bana 50 lira. Öyle. Ama bunu hiçbir zaman öğrenmemiş olan bazı maalesef yani meslekte çok kendini pişirememiş. Yani sığ düşünmek diyorlar ya, gücünün farkında olmayanlar. E abi ya sen buradan bana bir tane kebap ver, ben sana yarın sıram göndereyim. Ama işte o arkadaşların çoğunluğu yok ya artık burada. Hani ben duruyorum yani, hesabı kitabı kuvvetli olanlar duruyor ya. Dalgancığım sana şundan bir künefe ısmarlayalım, yarın bize anlat, olmaz mı? Dinleyici hala öyle düşünüyor, şey diyor Tolga ya. Cumali Usta ona yemek yendiriyor. O da ona diyor ki Cumali Usta'nın selamın var. Evet, hızlıca mesajlara bakalım. İlk saatimizin sonuna geldik. Selamlar, günaydınlar. Ben Servet. Biz de güne siz dinleyerek başlayanlardınız diyor. Günaydınlar Servet. Hayırlı sabahlar olsun. Merhaba Tolga. Ben Gürkan. Abi ben daha 19 yaşındayım. Evet, sen program yaparken ben yeni doğmuş olmuş oluyorum herhalde diyor. Ya Gürkan'cığım dur, kalabalık yapma. Ben şu an 27-28 yaşında olanlar... dediklerinde, ilk doğduklarında ben o zamanlarda hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler diyordum dedim. 19 yaşında bir nedir yani? 5'li mi oluyor? Kaçlı oluyor? 6, 7, 8'li mi? Kaç? 5'li olsa 21 yaşında, 6'lı olsa 20 yaşında. 7'li mi? 2007. Hani şu benim mesleğimde 11. yılımı... Tamam anladım, güzel pas atmışsın ama öyle değil o yani ha. Anlatabiliyor muyum? Selamun aleyküm Tolga Bey kardeşim, ben Yasin, ben de uzun yıllardır dinliyorum programını, gayet de keyifli buluyorum diyor. Sevgili Yasin. İşte ben de buradan genelde böyle kardeşim kardeşim diyenlere şey diyorum. Abilerin abisi canım abim Yasin abim. Şimdi şöyle oluyor. Tamam hepimiz kardeşiz olaya bakacak olursanız. Belki olaya öyle bağlayacaksınız. Hepimiz. Ama şimdi bazen böyle diyorlar. Tamam mesela Yasin diyelim hadi. Yarın bugün denk düşüyor bir yerde. Kaçıyoruz. Merhaba diyor. Ben Yasin, hatırladın mı? Ha diyorum, şu abilerin abisi canım abim olan. Bakıyorum 20-25 yaşlarında. Buyur tele. Ali Ulu da bana dese ki selamünaleyküm kardeşim, günaydın dese, ben ona derim eyvallah abim. Adamın neresinden bakarsan bak benim yaşımda kardeşi vardır ya. Var yani, mütevellit eski. Ya ilk böyle okula gittiğinde Ali Ulu da kimlik diye, şu an biz cebimizde çipli taşıyoruz ya. Ali'ye verdikleri defter şeklinde olanlardan. Kafa kağıdı, adam mütevellite eski yani. Şimdi Ali Uludağ şimdi bana kardeşim dese ben de abim derim yani. Şimdi biliyoruz, tanışıyoruz zaten. Hayır bir de zaten birbirimize karşı şey yapıyoruz. Selam aleyküm kardeş, iyi kardeş, sen nasılsın kardeş? Sürekli böyle bir şey çabuk. Ali Uludağ biliyorsunuz değil mi? Uludağ oto garaj oto yıkama. Çarşı merkezinde. Evet, kesin var ya, arabasını yıkıyor, o da ona reklam yapıyor öyle. Arabamı yıkatıyorum, doğru. Ama parasını veriyoruz çok şükür. Paramız var ki veriyoruz.

0: reklamını yapıyorum çok şükür. O da bana vermiyor lan. Ve hakikaten para vermiyor. Niye vermiyor lan? Her çağdağın bir suçu yok. Adam günaydın hayırlı işler yazmış. Reklam mı yazmamış ki? Günaydın hayırlı dememiş ki. İç dışarı çıkamada bayram kampanyası sadece 500 lira. Jipleriniz otomobil fiyatına yıkanır dememiş ki. Yani bunları söylese bak o zaman reklama girebilir. Ama sadece günaydın hayırlı yayınlar demiş adamcağız. Aslında şeylik bende ya, saflık bende. Teşekkür ediyoruz Ali Uludağ'a. Sana da günaydın. Sana da hayırlı işler. Sahi Ali, sen ne iş yapıyordun? Her gün. Kırtız domuzu öyle yapabiliyoruz belki. Peki, Ali Uludağ'a selamlar, hayırlı işler olsun. Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemeği bol bol yiyorsunuz. En son doyuyorsunuz, gidip 200 lira ödüyorsunuz kasada. Sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: 200 lira. Ana pilav var, ana yemek var, pilav var, salata var. Limon var, biber var, ekmek var. Hepsi birden 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan takip edin Yağmur Yemekçiliği. Direkt mesaj yazın, bilgi alın, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, asfal edin, dost olun. Instagram Yağmur Yemekçilik Cumali Kırmaz Usta. Molamı vereyim, çayımı tazeleyeyim, sonra gelip kaldığım yerden devam edeyim. Hayırlı.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

şeyin anışı devam ediyor mu ya? Yani böyle yazın ritüelleri, yazın belirtileri diye. Mesela bir dönemler işte Demet Akalın'ı yazlık şarkı çıkardığında tamam diyorlardı, yaz geldi. Bir dönem şey olayı var, eskilerden kalma mesela, karpuz kabuğu denize düşmeden denize girilmezmiş rivayeti vardı.

Yani karpuz mevsimi anlamında söylüyor. Yani karpuz çıktı denilir ya, yani o beklenirdi falan diye. Öyle bir hissiyat, öyle bir beklenti var. Bir de şey var. Fedon denize girince sezon açılır falan muhabbeti vardı. Biliyorsunuz Fedon'u. Takir sarı Fedon. Bir de Bodrum'da falan yaşayınca belli bir dönemde işte gidiyor, tamam artık sezon açıldı falanla ya. Hala bunlar geçerli mi yani? Mesela şu anda biz programımızı banttan yayınladığımız 4 Haziran sabahı artık böyle mevsimsel olarak da takvim olarak da yaz mevsimine girmiş oluyoruz yani. Haziran mevsimi yaz mevsimi olarak geçiyor ritüelde. Bu denize düştü mü? Her ne kadar bakınız, bu 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler. Bayram geride kaldı. Haziran ayına girdi. Haziran ayı biliyorsunuz yaz mevsimi. Özellikle böyle yazlıklarda falan şey olur ya böyle. Haziran, Temmuz, Ağustos. Hani bu şeydir. Sezondur. Hani genelde böyle sezonluk kiralar falan öyle olur ya. Haziran'dır abi. Her ne kadar okullar 26 Haziran'da kapanacak olsa da baktığımız zaman yani genelde Haziran olarak düşünülür her şey. Ya ama programı 21 Mayıs Perşembe sabahında dinleyenler varsa da biliyorsunuz meteoroloji uyardı. 3-5 gün falan yağmur olacak. Mersin'den haberler aldık dün. Bayağı yağmurlu bir gün yaşanmış. Silivke'de falan bayağı sel olmuş falan yani. Sel olmamış da yani taşkın olmuş işte. Ya mesela Ankara'da hakikaten de dün ciddi anlamda tam da meteorolojinin söylediği şekilde ha. Tahat adam diyor ki 12-1 arası kara bulutlar gelecek. Biri 10 geçe gök görülecek, biri çeyrek geçe şimşek çakacak, biri 20 geçe yağmur başlayacak, biri 30'da şiddetlenecek diye böyle o kadar ilerledi ya meteoroloji. Tabii canım. Bizim askere gittiğimiz yıllarda şey vardı, böyle işaret parmağını yalayıp ama parmağını yukarı kaldırıyor. Rüzgar nereden esiyor falan. Meteoroloji bayağı harbiden dedikleri çıkıyor. Bir de bunlar o kadar çok halkla paylaşılıyor ki telefonlara falan inmiş vaziyette. Aplikasyonlarda falan görünüyor. Şimdi böyle olunca kahvede canı sıkılan dayı şey yapıyor. Yağmur gelecek ya, bugün yağmur var he. Saat 2'de. Tamam da dayı sen uzun uzun atıyorsun da sanki böyle müneccipmişsin gibi. Senin telefonundaki uygulama bizde de var. Biz de gördük yani. Neyi anlatıyorsun dayı? Ve yine meteoroloji söyledi. 21 Mayıs Perşembe sabahı için söylüyorum. 21 Mayıs Perşembe ve takip eden günlerde yağmur olacakmış ya. Öyle böyle değil. Gök gürültülü sağanak yağış falan var. Sarı kodlu uyarı yapılan yerler var ya. Özellikle bayrama doğru, bayram arifesi, arife günü. Bayramda var. Ya şimdi biz her sene çocukluğumuzdan beri hava günlük güneşlik de olsa, ki biliyorsunuz birkaç sene öncesinde Kurban Bayramı yaza falan denk geliyordu. Yani baya baya biz Eylül'ü, Ağustos'u, Temmuz'u, Haziran'ı gördük Kurban Bayramı'nda. Biraz böyle geriye giderseniz hatırlarsınız. Öyle olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü mutlaka yağmur yağardı. Büyüklerimizin bize öğrettiği şey. Kurban Bayramı'nda mutlaka yağmur yağar. Dökülen kanlar silinsin, temizlensin diye. Rahmet ya. Böyle bir inanışımız var, anlatabiliyor muyum? Bunu bekliyorduk zaten ama şimdi bir de bunun öncesinde. Ama şimdi şey zor olacak tabii. Yani böyle bayram alışverişinin ütüyeli var biliyorsunuz. Esnaflar bugüne çok önemsediler, çok bel bağladılar. Kurban pazarları var biliyorsunuz, bunların çoğunluğu açık ama muhtemelen B planları vardır diye tahmin ediyorum ya. Buranda falan. Ha, biraz çamur olacak belki, evet. Kabristanlar var mesela, her bayram kabristan ziyareti yapanlar. Kabristanın önündeki esnaflar var. Ya yağmur rahmettir, berekettir ama bir şey olacak, bir kaos, kaotik bir ortam olacak ya. Ama bu 21 Mayıs pazartesi, perşembe haftası için. Haziran ayında sıkıntı yok, her şey yolunda. Meteoroloji dedi vallahi, arife günü falan yağmur dedi yani. Ya dışarıda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun canlarım. 90'ların meteoroloji sunucusunun repliği, dışarıda havalar nasıl olursa. O yıllarda radyo programcılara şey derdi. Kalbinizden sevgi, cebinizden para, kolunuzdan sevgilinizden. Hava durumu sunucuları demeyeceğim, bir tanesi vardı Hülya abla. Evet canlarım, hava durumunu sunduk. Dışarıda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun. Bir sonraki bültende görüşürüz.

0: arifesindeyiz. Bayram arifesinde bayram yapacak olanlar olduğu kadar mesaide olacak olanlar da var. Mesela 9 günlük tatil diyoruz ama özellikle bayram günlerinde normalden daha fazla çalışacak olanlar da olduğunu biliyoruz canım. Duyuyoruz, görüyoruz yani. Bayram mesaisi olanlar var. Alın teri dökecek olanlar var. Ailesinin rızkı için canını dişine takacak olanlar var. Ailesinin rızkı için çok çalışacak olanlar var. Biliyorsunuz hadis var, çalışanlarınıza kıymet verin, çalışanlarınıza değer verin. Çalışanlarınızın alnının teri kurumadan ödemesini yapın. O da ihtiyacını görsün diye. Bir de çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani Allah muhafaza, kaliteli yemek vermezseniz sonra sıkıntı yaşayan siz olursunuz. Beğenmiyoruz falan derler, sıkıntı yaşarsınız. Olur mu patron ya, o kadar emek veriyoruz. Senin bize verdiğin yemeğe bak, böyle yemek mi olur kardeşim? Biz yağmur yemekçili istiyoruz. Yağmur yemekçili istiyoruz. Önemli bak, söyleyeyim yani, personel bir araya gelirse.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Sonrasında bunun pişmanlık var ha. Pişman olursunuz sonra ha. Kavga. Hemen arayın Yağmur Ketrin yemekçili, gelip görüşsünler. İş yerlerinizin yemeklerini getirsinler. Bak bugün ne var, bak bak. Bak bugün ne var, bak bak, menüye bak beni. Yağmur Ketrin yemekçilikte kasap köfte, yanında soslu makarna, yanında ayran. Yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 200 liraya ne olur demeyin. Yağmur Catering yemekçilikte Arap tava, kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Aşk bir günlük değil. Bugün ne yesek diye düşünmeyin. İnanma. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan kebabı, yanında bulgur pilavı, hangi günün yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 2. Kol gitsin, unutursun. Bugün ne yesek diye düşünmeyin. Malum, madem havalar yağmurlu hafiften soğuk, bu havaların vazgeçilmez menüsü Yağmur Catering yemekçilikte. Güveçte kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğan, limon, biber, ekmek. Hepsi birden. Bol bol ye, doyana kadar ye. Sadece 200 lira. Keşke ben de Mersin'de olsam. Acaba diyorum, Ankara'ya bir paket gönderirler mi? Hızlı servis yaparlar mı? Yağmur Catering yemekçiliği Mersin'de tırmızı.

0: sanayi sitesi, sosyal tesisleri, postane yanında.
1: Gitsin unutursun aramaya.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin. Oradan irtibat kurun, bilgi alın. Bir şey yapın ya, değerlendirin bakayım nasıl olacak, nasıl yiyeceksiniz. Doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemek.
1: Sıktım canını, sıktım.
0: Aziz radyo başında. Tarsus'tan selamlar Tolga Dünyası dinleyenleri ve Tolga. Aziz Orluoğlu, bir de donsuz geceler diyen bir habercimiz var diyor. Evet evet, doğru. Adam anlattı, şöyle don var, böyle zirai don var, geceleri sıkıntı olacak falan. Adam şeydi, don olmayan geceler anlamında deyince, ya günümüzde bu kadar da çok şey yapmayalım yani, don

Aziz Borluoğlu. Kov gitsin. Tarsus'a selamlar. Aramaya kalktın mı? Her şey gönlünüzce olsun. Neşeli günler, mutlu bayramlar olsun inşallah.

Unutmayın, Yağmur Yemekçilik'le irtibat kurmak istiyorsanız Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, direkt mesaj gönder, sipariş ver ya.

0: paramızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Unutmayın, programı 21 Mayıs Perşembe sabahı canlı yayınlıyoruz. 4 Haziran Perşembe sabahı dinleyenler, banttan dinliyorlar, tekrar dinliyorlar, ayık olun ha.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Bazı şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle. Beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birinci güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyle yerler gözümde canlanıyor bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani gözümde bile canlanmıyor. Aslında var Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla bak hemen şurada. Hatta Atatürk Parkı'ndan başla sonuçta. Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini. Orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tece Halk Plajı var. Evet var abi yani neden olmasın. Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya tamam Kız Kalesi'de var, Yapraklı Koy'da var, Sonoğlu da var. Tamam doğru Tisan'da var, tamam Anamur'da var. Ama niyeyse benim gözümde oralar canlanmıyor. Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Mükçüsü falan genelde buralar yani. Ha sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım, o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli clubber işlerinde aklıma sürekli böyle Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Mükü geliyor yani. Orta Kent Yağış Yalı Kavak. Yalın Ayak diyecektim lan ne kadar fakir bir şey. Lan Yalın Ayak diyecektim. Evet Bodrum Yalın Ayak çok güzel bir... Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlar. Şeyler başladı mı? Ay yazı ben diyetteyim şekerim. Yazın sahil var biliyorsun deniz kumsal plaj. Evet evet bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Ya rejim işte muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle girmeye çalışmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye lan dur yırtılacak. Evet o yüzden şey yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız vallahi bikiniyi deneyeyim dedim giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hep topu bir şort. Decathlon'dan 3 sene önce aldığım bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle esniyor yani. Hayır canım esnemese ne olacak yani. Biraz dar olsun canım şöyle slip maya. Hayır. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
2: Mersin efendim. 104.6.
0: Okey mi? Ha bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu...

şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybetti. Ki mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Gece olunca seninle hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı, defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma, yani böyle basılmış bu para, tedavüle sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim, ulan demiştim bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha, yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı, İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya, onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak, götürüp herhangi bir sahile, kumsala, arkadaşım bu deniz benim, benim dededen kaldı, tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsanız küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi, yani eğer ki edep kitle bu kadar safsa diyeyim hani, yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok, onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknota dayım. Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı, işte önümüze bakacağız çünkü. İlber Ortaylı dedim ya az önce, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz, hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar, yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum, aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düş-

düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İban'ı da yok, kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri, tamam mı, bu öneri. Atatürk'ümüzün resmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi, böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı? Öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasına Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet, öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına, Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler. 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı. Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya, öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor. Yeter artık, susun derin ya da. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış, parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz daha ulan? Ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun, bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbeti kurup sonra şey diyecektim, elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım. Ya da şey diyecektim, bak benim elimde 1000 liralık banknotlar var, yeni çıktı, daha hükümet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi, 1000 liralık banknotlar benim dayım şeyde, nerede denir, darphanede bana gönderdi, sana ucuza verebilirim deyip böyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde 1000 liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata, yarı fiyatına okutacağım aralar. Tolga dünyasındasınız, tadını çıkarmayın. Tolga ver.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyonu düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı tanıdığınız? Yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada, işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını mütakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Hangilerde yapıyorsunuz? Taziye mi, neresi, hemen söyleyin deyip Yağmur Catering Yemekçilik de irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmın Sanayi İşletişi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler, ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle ya da böyle biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik. Yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Mersem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtım.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 50.

0: 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bizi ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani.

0: Durdum. Durmadım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyor söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu pense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin'e.
1: Mersin efendim.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Yeah yeah yeah yeah. Dur şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte yere tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen günü içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte, ne bileyim, dükkan açılacak. Yani ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeği ile beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Dahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
9: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Canlarım benim. Öncelikle günaydınlar olsun bir kere daha. Şöyle ki aslında
1: anlamadım.
0: Aslında programda günü hatırlatmak gibi, bugün günlerden şu demek gibi bir misyonum yok. Yani böyle bir sorumluluğum, böyle bir şeyim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sözleşmemle programcı her zaman programa zamanında girer ve girdiği programlarda muhtemelen yani tarihlerden bahseder. O gün ayın kaçı olduğunu söyler falan diye bir zorunluluğum, sorumluluğum yok ama yine de böyle bir güzellik olur diye tahmin ediyorum. Yine de böyle ne bileyim dinleyicinin hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Ne bileyim, bu da bir girizgah çeşidi diye tahmin ediyorum. Mesela klasik radyo programcılığında şöyle bir şey vardır. Evet sevgili dinleyiciler, programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat bizden ülkelerimizden birbirinden güzel canlı. Öyle değil. Böyle biraz daha böyle şey, en azından günün anlam ve önemi olabilir mesela. Mesela şöyle ki, mesela bugün cuma diyebilirim. Cuma dememde bir sıkıntı yok çünkü bugün cuma. Ama şöyle bir sorun var. Acaba hangi cuma? Yani bir yandan böyle Mayıs'ın son cuması da olabilir. Haziran'ın ilk cuması da olabilir. Hani cuma günleri, öncelikle cuma günleri müminin bayramıdır. Bunu biliyorsunuz değil mi? İslam aleminin hayırlı günüdür cuma. İnsanların birbirine mesaj gönderdikleri, hayırlı cumalar diye mesaj gönderdikleri ve cevap alamayınca da insanlara gidip lan o kadar mesaj yazıyorum, insan bir senin de hayırlı cumalar demez mi yahu diye söyledikleri bir gün cuma. Ondan sonrasında 657'ye tabii devlet memurlarının, memur statüsünde işlerin, hafta sonu mesaisi olmayanlarının sevdiği bir gündür aslında ya. Hani genelde böyle, şimdi bunu söylediğim zaman bazen böyle şikayet alıyorum. Yapma Tolga ya, bu iyice öldürdün bizi falan diyenler oluyor. Ama şöyle, bazen bazı devlet dairelerinde, bazı kurumlarda işlerin çözülmediği, senle iş bugüne yetişmez haftaya kalır denilen bir gün cuma. Neden? Ondan sonra cuma, bazı büyük kurumsal firmalarda şey vardı, böyle takım elbise kravat zorunlu olan yerlerde serbest cuma. Hani cuma günü biraz daha relax giyebilirsiniz, hafta sonu giriyor falan gibi. Cuma. Hayırlı cumalar. Yani şey de olabilir bence, hayırlı cumalar, güzel cumalar, mutlu hafta sonu. Mesela bugün birçok iş yerinden ayrılırken size şey diyebilirler. Efendim güzel tatlı hayırlı hafta sonları. İyi tatiller falan, iyi tatiller, evet. Cuma. Şimdi bu cumanın şöyle bir özelliği var. Öncelikle 5 Haziran Cuma sabahı.

bayram tatiliyle beraber Mayıs ayı. Mayıs ayıyla beraber ilkbahar mevsimi bitmiş. 1 Haziran itibariyle kimileri ders başı, kimileri iş başı yapmış. 9 günlük bayram tatilinin sonrasında o hasır altına attıkları, sümen altına attıkları, o erteledikleri işlerin hepsi 1 Haziran itibariyle onlara tekrar dönmüş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'ı o şekilde yaşamışlar. Yani normal şartlar altında bayram dönüşü 1 Haziran sabahı bedbahlarken 5 Haziran'da biraz daha böyle. Şimdi fırtınalar çoksa. Of ya nihayet ya hafta bitiyor kafalarında. Sen kıyamet bile yok. Evet hep ama şeyi konuşuyorlar hala bak bu 1 Haziran haftasında da. 5 Haziran'a dayılmak üzere bro bayram ne güzel değil miydi ya? 9 gündü. Oo valla memlekete gittim lan. Köye gittim. Tamam o bizim köye. Yani, kelam etmeden yani o hala devam ediyor. Bugün de devam eder. 5 Haziran'dan bahsediyorum. 5 Haziran Cuma sabahı. Yalnız şöyle bir detay var. Şimdi 5 Haziran okey. Dönüyor mu lan 5 Haziran diyor. Program

değil, olmayabilir. Döner. Çünkü Tolga biliyorsunuz sayısal bir zekaya sahip. Tolga programı 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlayıp kayıt altına alıp aynı zamanda 5 Haziran'da tekrar yayınlayabiliyor. Bakmayın siz 5 Haziran Cuma falan dediğine. Bakmayın siz bayram tatili sonrasının ilk hafta sonuna giriyoruz dediğine. Bakmayın siz iyi tatiller, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor dediğine. Evet, sanki siz böyle 5 Haziran sabahı dinliyormuşsunuz hissi var ama 22 Haziran'da programı canlı yayınlıyoruz. 22 Haziran. Olabilir mi lan 22 Haziran? Olabilir be. Bakayım 5, 7, 10. Valla bak 22 Haziran da Cuma'ya denk geliyor. Bak olabilir. 22 Haziran da ben... Yok ya değil herhalde. 5, 7, 12. Hadi yürüyün sayarsan. Bak dur bak. Olabilir. Hayır. Orada matematiksel bir sıkıntı var. Öyle olmuyor işte. Evet doğru. Zor iş abi. 22 Mayıs Cuma sabahı. Güzel bir günün sabahı. Bayram arifesinin sabahındayız biliyorsunuz. Bayram arifesi sabahı, yani bugün itibariyle 22 Mayıs Cuma sabahı itibariyle mesaiyi bitirip Allah nasip kısmet ederse inşallah 9 günlük bayram tatiline girecek itki olanlar var. Girmek için gün sayanlar var. Saat sayıyorlar artık ya. Mesela bugün ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler. Şu 22 Mayıs Cuma günü son dersini çaldıktan sonrasında 9 günlük bayram tatili 1 Haziran'a kadar. Mesela 657'ye tabi devlet memurları ve memur statüsünde işçiler. 22 Mayıs Cuma günü mesai bitirdiğinde, paydos edildiğinde 9 gün tatiller ta ki 1 Haziran pazartesi sabahına kadar. Tabii şimdi özel sektörde tatil yapamayanlar var. Özellikle 22 Mayıs sabahı dinleyenler varsa, tatile çıkacak olanlar varsa, biliyorsunuz ki hazırlıklarını yapacaklar, alışverişlerini yapacaklar. Bu bayram Kurban Bayramı ama adettendir. Yine şeker ikram ediliyor. Şekerlerini, kolonyalarını alacaklar. Kimileri çikolata alacak, kimileri alışveriş yapacak. Bu bayram kurbanla ilgili, kurbanlıkla ilgili malzemeler çok satılacak. Yani işte her zamanki gibi satırdır, bıçaktır, işte askıdır, kancadır, şiştir, kebaptır, mangaldır falan. Bunlar dolayısıyla normalden daha fazla mesai yapacak olan grup. Bir de tatile çıkmadan önce araç bakımları söz konusu. Bugün bilmiyorum araç bakım istasyonları rezervasyonsuz müşteri kabul edecek mi ama. Tabii yani yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımını yaptırınız arkadaşlar. Allah muhafaza zaman kötü kollu araba. Aman diyeyim. Böyle olunca sanayi sitesinde trafik daha da artacak. Sanayi sitesinde trafik artınca Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artacak. Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artınca Arif Çetin tatil matil yapamayacak. Arif Çetin yazmış, abi günaydın, bize tatil yok demiş. Yok canım. Olur mu ya, dur şimdi. Arifçim, sen belki çok samimi değilsin ama ben senin patronu tanıyorum. Biliyorum yani yardımcı hocam. Senin patronunla aramayacağım. Arifçim, Arif Çetin, Kenz Otomotiv'i çok iyi biliyorum. Bak patronla, Mithat Çetin'le de aram iyi. Bir de onun kardeşi var. Kardeşiyle aram çok iyi. Ben konuşayım, yardımcı olsun musunuz ya? Nasıl yok? Anlamadım. Olur mu tatil yok? Nasıl yani? Şimdi bayram namazı olacak. Bayram sabahında böyle hoca çıkacak minareye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz müminler cami elif saf tutacağız. Rastlamadım. Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı'nı eda etmeye diyeceğiz. Siz o an çalışıyor mu olacaksınız? Nasıl yani? Biz şimdi mezarlıktan camiden çıkıp kabristana gideceğiz. Ölmüşlerimize soğan çalışıyor musunuz olacaksınız? Nasıl yani? Biz kurban pazarından aldığımız hayvanı teslim alacağız, kasaba götüreceğiz. Siz hala çalışıyor musunuz? Yok canım. Yok yok, senin yanlışın var, sen bilmiyorsun. Arif Çetin olmaz öyle şey. Ben Arif Çetin'i tanırım yani. Kurban Bayramı'nda 9 gün değilse bile bir hafta falan. Ya tamam hadi bir hafta olmaz. Pazartesi, salı günü

insanlar arabalarının bakımlarını yaptırırlar. En azından 5 gün. Ya tamam hadi 5 gün olmasın. Bayram dönüşü insanlar varsa sıkıntı sorun onun için tekrardan gelirler bir 4 gün. Ya ben tanıyorum Kenz Otomotiv'in işletmecisi Mithat'ı. Kardeşi var onun bak. Ya abisi tatil vermese kardeşi verir. O kadar iyi bir insan yani. Tatil eder. Sen tanıyor musun Mithat'ın kardeşi? Mithat'ın bir oğlu var. Ahmet Çetin onun amcası var bir ya. Ha, işte o yardımcı olur sana ya. Ne demek tatil matil yok? Ha şunu demek istiyor olabilir abi tatil yok derken. Evet abi biz de bayram süresince iş başında olmayacağız. Ama tatile de çıkmayacağız. Biz de işimizle ilgileneceğiz. Bir de bunlar şeyden böyle şey falan getiriyorlar. Zeytinyağı falan getiriyorlar ki. İster misin bizim Arif Çetin köyden şey getirmiş olsun küçükbaş. Olur yapar mı? Yapar. Sorun bana. Arif Çetin küçükbaş satar mı diye sorun satar. Ya vallahi. yapar. Hiç belli olmaz. Peki tüm sanayi sitesi esnaflarına Kenz Otomotiv'e Mithat Çetin'e, kardeşi Arif Çetin'e, oğlu Ahmet Çetin'e, yeğeni Ferhat Barut'a, tüm Kenz Otomotiv paydaşlarına, çalışanlarına ve aynı zamanda tüm sanayi sitesi esnaflarına günaydın.

Canlarım benim, nasıl ki biz bu bayrama et bayramı değil kurban bayramı diyoruz. O yüzden de Ramazan bayramı da şeker değil, Ramazan bayramına göre. Yani. Şimdi tamam, doğru, Ramazan ayında şeker ikram ediliyor, kurbanı da ikram ediliyor. Ama onun adı şeker verildiği için şeker bayramı diye geçmez. Orası Ramazan bayramıdır. Bunda da et dağıtılıyor diye kurban bayramı, yani et bayramı denilmez, kurban bayramı. Canlarım benim. Adım adım yaklaşıyoruz. 22 Mayıs Cuma. Bazılarımızın son mesai günü, bazılarımızın son program saati. Bazılarımız tatile girmek için günün bitmesini bekliyor değil mi? En makulü akşam saat 5'te. Mesaisi bitecek olanlar, tatile girecek olanlar var. Ha, belki 6'da, belki 7'de. Gerçi bugün mesaisi 5'te biten birçok vatandaş, yani eğer ki gerçekten de mesainiz 9-5 saatler arasındaysa ve akşam 5 olunca mesai bitip de 9 günlük tatile giriyorsanız, ya af buyurun ama muhtemelen gün içerisinde şey olacak. Özellikle öğlen molasından sonra. Yok ya, sistem gitti ya. Yani bağlama diye bir olay var yani. Bunu biliyorsunuz. En çok yapan. Ya şimdi ben bunu bazen söylerken devlet memurları falan diyorum. Sonra diyorlar ki dalgayı mı ediyorsun, kalbimizi kırıyorsun falan. Ya kalbinizi kırmasın. Ben de baktığın zaman bir memur sayılırım. Öyle kalbiniz falan kırılmasın. Ben de sizden sayılırım yani, evet. Mesela bak, birazdan programın ikinci saatinde yayın yok.

Yani normalde program 7-9 saatler arasında ama normalde program 7-9 ama birazdan sistem girecek. Birazdan mouse'un pili bitecek. Klavye basmayacak mesela. Mesaisi bitecek olan ben de mesela bak bugün program bittikten sonra 9 reklamına girdiğim anda hemen o anda konfetiler patlıyor, meşaleler yanıyor böyle. Oley! Merak etmeyin siz de gireceksiniz tatile. Her ne kadar Arif Çetin bize tatil matil yok demiş olsa da olmaz olur mu ya? Tatil iyidir, güzeldir, hoştur. Canlarım benim, 22 Mayıs Cuma günü programı dinleyenler bugün itibariyle 9 günlük bayram tatiline geçiş yapacaklar. 5 Haziran Cuma sabahı dinleyenler ama şey de vardır belki, bağlamışlardır, izin yazmışlardır falan böyle. Aracınızın bakımını falan zamanını yapın, tamam mı? Bak Ali Uludağ Kurban Bayramı ile ilgili güzel bir şey söylemiş. Kimse şeker vermiyor demiş. Hani normalde şeydir ya aslında. Hani Ramazan bayramından kalan böyle şekerler var ya. O mevzu aslında. Hani Ramazan bayramında şeker dağıtılıyor ya. Hani adı şeker bayramı ya, Ramazan bayramı. İşte oradan kalan çiçekler falan varsa belki onları bir şekilde değerlendirmek için yapıyor olabilirler bazen. Ama şey veriliyor ya, ben biliyorum, şeker veren var ya. Ama sen diyorsan ki yok bize şeker veren yok, nereye gitsek elimize bir şiş sıkıştırıyorlar diyor. Yani şöyle, Kurban Bayramı sabahı tabii ki de her bayram sabahı olduğu gibi öncelik bayram namazı. Bayram namazı sonrasında zaten böyle zaten güneş doğmuş oluyor, gün başlamış oluyor. Etraflarda görüyoruz. Şimdi eskiden çok görmüyoruz ama kurban pazarlarını bilmeyeniniz yoktur yani. Kurban pazarları. Ya evi müsait olanlar falan evlerinde kesiyorlar, bunu yapıyorlar. Hatta Ali'cim ya bazen şeylerde, oto yıkamacılarda falan da kurban şey yapılıyor bazen. Ya orada su falan var diye belki öyle değerlendirebilirler. Kurban kesim merkezleri var belediyenin belirledikleri. Ama bazen dediğimiz gibi su üstüme olabiliyor. Aralarda böyle birkaç tane izinsiz kesimler olabiliyor kesimhaneciğim. İşte sabahın erken saatinde namazdan sonra varsa kabristan ziyareti, yoksa hemen kurban kesme işi, dini vecibeyi yerine getirme teşebbüsü. Hemen zaten kurban kesildikten sonrasında etler dağıtılıyor falan, sabah hemen kazan kaynamaya başlar. İlla ki sabahın erken saatinde kavurma, taze etle böyle. Mis gibi kokular gelir. Biraz daha et dinlensin derseniz öğleden sonra ikindi üzeri mangal yanar. Mangal yanar işte, Kurban Bayramı'nın taze etli mangal. Ve Ali Uludağ da diyor ki günaydın kardeşim, nereye bayramlaşmaya gitsek elimize bir şiş veriyorlar diyor. Şey diyorsun, seviyor sevmiyor diyorum ben. Kuşbaşı var ya böyle, en ucundakini alıyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Ali Uludağ, Uludağ oto yıkama. Ali'cim sana böyle bir teklif gelmedi mi ya? Ali'cim Kurban Bayramı'nda arıyorum, senin şu oto yıkama dükkanında arıyorum, kesin mi yapsak ya? Bak burası müsait, şurada demir var, kancayı takarız buraya baba. Bak burada kesin mi yaparız? Şurada da usta etleri ayırır böyle, kemikleri falan. Bak burada da teslim eder, ne diyorsun? Ha, hayvan başına sana şu kadar. Diyelmedi mi teklif? Nasıl olsa tazikli su var ya. Bilmiyorum, belki o da şu anda yasal değildir. O da yasaktır belki ama. Ama bunu yapan insanlar olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkama yerlerinde falan. Açık açık alanlarda böyle, sitelerde falan. Ama tabii en güzeli hayvan pazarlar abi ya. Hayvan pazarlarında kesim yerler. Belediyenin belirlemiş olduğu toplu kesim haneler. Canlarım benim. Vay be. Öyle dedik, böyle dedik. Kurban Bayramı'na da giriyoruz ha.

0: Aslında şey diyorlar, kesme, kesme.
1: Bir o kadar fazla anahtar, bir o kadar fazla kilit var.

0: güneşe karış ellerimde soldu. Hasret etti küstü rüzgar üflediler söndü. Vurdular da ölmedim ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim ayaklı cesede döndü.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Evet, doğru duydunuz. Programın canlısının yayınlandığı 22 Mayıs Cuma günü de Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Programın tekrarının yayınlanacağı 5 Haziran Cuma sabahında da yine Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Artık duymayan kalmamıştır ama yeni yeni duyanlar varsa efendim duyduğunuz gibi sulu yemekte Yağmur Yemekçilik, kahvaltıda Yağmur Yemekçilik. Yani biz biliyoruz özellikleri. Bunlardan bir tanesi güvenilir. Güvenebilirsiniz abi. Bir diğeri hijyenik. İnanılmaz temiz, gidip mutfağa gezebilirsiniz. Bir diğer özelliği kaliteli. Düzgün insanlar, güler yüzlü insanlar, ahlaklı insanlar. Bunlardan bir diğeri lezzetli. Yılların tecrübesiyle yapa yapa ustalaşmışlar abi. Lezzetli parmaklar var. Lezzet sırları var. Tüm bunlarla beraber bir de ne var biliyor musunuz? Hesaplı var, ekonomik var. Yağmur Catering Yemekçilik. Hem hesaplı hem ekonomik. Tabii ya. Tabii.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Duydunuz değil mi? Hem kaliteli, hem doyurucu, hem lezzetli. Artık ben hepsi bir arada ya. Canlarım benim. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis de yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Şimdi normalde kebap tantuni falan isterseniz böyle dürüm şeklinde oluyor ya. Bu kebap tantuni olmak için tabildot şeklinde oluyor böyle, anladın mı? Hani su

0: demek abi ya? Bak birazdan bugün neler var menüde sayacağım. Yani bak sayacağım menülerde üçü bir arada sadece 200 lira. Tabii canım ya, aynı zamanda toplu yemek organizasyonu ihtiyacınız olursa, düğün olur, nişan olur, cenaze olur. Bu tür organizasyonlarınız için yine çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ya, Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi ve profesyonel kadrosuyla Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde.

0: Olaya gidelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, sonra girip devam edelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajları gönderin. Molamızı verelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

her program olduğu gibi bugün de şuna çok eminim ki biliyorum ki radyo başında olup da yeni yeni radyo başına gelenler var. Sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Özetleyecek olursak insanlar tabii ki de 7'de, 7.15'te, 7.30'da, 7.45'te, 8'de böyle değişik zaman dilimlerinde uyanabiliyorlar. Biz programın tekrarını her sabah 5'te yayınlıyoruz. Emin olun o saatlerde bile uyanmış olup radyo başında yerini alanlar var. Yani 5-5.30 arası, 5.36 arası, 6-6.30 arası bu böyle gidiyor yani. Ya bu şeye benzer arkadaşlar. Yani 2 saatlik bir yolculuk, hatta 4 saatlik bir yolculuk. 5 ile 9 arasını şey yapacak olursak. Hadi canlı yayını söyleyecek olayım sabah 7'de. Mesela Mersin'den Silifke'ye taş ucuna doğru giden bir belediye otobüsü gibi düşünün. Şimdi vatandaş ilk durakta biniyor. Meşot mesela otogarda ilk durakta biniyor belediye otobüsüne. İlk durakta binen mesela taş ucuna kadar gidecek. O yerleşiyor koltuğu, onda sorun yok. Ama biliyorsunuz ki yolda inenler var. Mesela yeni binenler var mesela 7.30 gibi işte. Atıyorum 3 kilometre gitmiştir araç. Yarım saat geçmiştir yenileri biniyor falan. İşte radyo programı da öyle bir şey yani. Adam 7'de bindi ama 7.15'te indi. Tamam şey var onu biliyorum canım. Yani ta son durakta gidecek olanlar var. 9'a kadar dinleyenler var ama... Mesela şu anda yeni binmiş mesela. Şey dedik gibi mesela Mersin Silifke arası yolculuk. Adam Erdem'de bindi mesela 8-12 geçiyor saat. Erdem'de bindi mesela. Şimdi buna da günaydın denilmez mi? Denilir. İşte arabada ilk durakta binen bir adam arkaya bir yere otur diyor ona günaydın dedik ya. Tekrardan yanına gidip günaydın denilmez. Ama yeni böyle girdi kart basacak günaydın merhabalar falan denilir yani. Sirkülasyon diyoruz biz bunu anlatabiliyor muyum? Dinleyici sirkülasyonu oluyor. Ya an itibariyle aslında bunu klasik radyo programcıları şey diyorlar yani. Aramıza yeni katılan radyoların yeni açanlar da bir kere daha. Aslında güzel bir cümle. Niye şey yapıyorsam aslında. Aramıza yeni katılan radyoların yeni açan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hemen özetleyelim mi? Bugün Cuma. Tekrarını dinleyenler için 5 Haziran Cuma. Haziran'ın ilk Cuma'sı.

Yaz mevsiminin ilk cuması. Canlısını dinleyenler için 22 Mayıs Cuma. Mayıs'ın son cuması değil ama Mayıs'ın son çalışma iş günü olabilir bazıları için. Şöyle ki biliyorsunuz, yarın itibariyle 9 günlük bir resmi tatil başlıyor. Ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler, iş başı yapan memurlar için. Yani şöyle, bazı memur dediğimiz şey ya biraz da ballı çalışanlar olabilir. Adam kurumsal firmadır mesela, neden olmasın? Kurumsallar mesela hafta sonu mesaisi yoktur. Dini ve milli bayramlarda mesai yoktur. Tamam, 9 günlük idari tatil verildi. Şey, 9 gün idari tatil verilmedi, bir dakika. Şimdi Kurban Bayramı resmi tatil zaten. Ne zaman? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi zaten normal tatil. Bir de bayramlarda bir gün önce sarife günü öğlene kadar, öğleden sonrayı da tatil, resmi tatillerde. Yani salı günü öğleden sonrası da tatil. Sadece hükümet şunu yaptı, karar verici, işveren, karar mekanizması, Cumhurbaşkanlığı şunu yaptı. Pazartesi günü bir gün, salı günü yarım gün, 1,5 gün idari izin verdi. Yani 9 güne bağlandı, kamuoyu hakkında söylendiği kadar. Bağlandı yani. Ama bazı şeyler yanlış biliniyor. Mesela bankalar bu bağlanmaya dahil değil. Pazartesi günü bankalarda mesai var mı? Bit tabii ki var. Salı günü öğlene kadar mesai var mı? Tabii ki de var. Çünkü bu bir idari izin olduğu için herkesi kapsamıyor. Özel sektör zaten biliyorsunuz kafasına göre. Yani bunu çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Ama bu bayram tatiline, bayrama adım adım yaklaştığımız günler için geçerli. Bir de bunun 5 Haziran'ı var. Program tekrarı yayınlandı. Tarih kötü bir hafta geçirirler diye tahmin ediyorum. Bayram sonrası zor adapte oldular. Ama 22 Mayıs'ta dinleyenler için de, 5 Haziran'da dinleyenler için de, aha önümüzde bir hafta sonu tatili daha var. İyi tatiller. Kurban Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Kurban Bayramı. Dargınlıklar, küskünlükler, çatışmalar, tartışmalar bitsin. Sürtüşmeler bitsin ya valla. Herkes için, her bir birey için, her bir insanlık için mükemmel bir günler, mükemmel dünya, harika bir hayat olsun arkadaş. Yeter artık, şey olmasın. Valla bak. Yeter artık, güzel olsun her şey.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet efendim, duyduğunuz gibi şu anda Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin FM
1: 104.6. Mersin FM radyosundasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Ve Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Tatile çıkacak olanlar var. Bugün itibariyle yola koyulacak olanlar var. Aman diyeyim, dikkat edelim. Aman diyelim, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım. Aman diyeyim, mümkün mertebe araçlarımızın bakımlarını yaptıralım. Yağına suyuna bakalım, dinlenelim. Dinlenmeden yola çıkmayalım, acele etmeyelim. Allah korusun, acele edip de ecele gitmeyelim. Canlarım benim, unutmayın, hepimiz sorumluluk taşıyoruz, can taşıyoruz. En basiti önce kendimizin canı, sonra ailemizin canı. Hatta trafikte muhtemel karışacağımız kazalardaki diğer araçlardaki sürücülerin ailesi. Yani komplike zincirleme gidiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden yani şey, inata gerek yok arkadaşım yani. Neyse o yani. Uyarı varsa uyarıyı dikkate alalım, anlatabiliyor muyum? Ya inşallah biz bayram akşamlarında haberleri izlerken bayram bilançosu diye böyle ağır tablolar çıkmaz karşımıza. Yani şöyle bir mucize olsa nasıl olur ya? Evet sevgili dinleyiciler, haberlere başlıyoruz. İnanılmaz bir mucize oldu ve bu bayram herhangi bir can kaybı yok. Herkes kurallara uydu ve hiçbir şekilde kimse hayatını kaybetmedi diye bir haber olsa. Ama maalesef yani yüzde olarak dilim düşse de yine... Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine bayramın acı bilançosu, bayramın birinci günü diye başlayacaklar, acı bilanço diyecekler, kaza diyecekler falan, ondan sonra birçok ev ateş düşecek. Biz bireysel olarak üzerimizde düşeni yapalım mümkün mertebe, olur mu? Elimizden geleni yapalım. Yani keşke imkanımız olsa hepimiz gitsek, güvenli sürüş eğitimi alsak mesela. Mehmet Kaya'yı arasak. Mehmet Kaya, bizim ehliyetimiz var da biz araba kullanmanın ultrası önmek istiyoruz. Ultra paket falan diye. Bu arada Mehmet Kaya da radyo başında. Mehmet Kaya da günaydın diyor. Günaydın Tolga dünyası diyor. Mehmet Kaya da hayırlı bereketli cumalar diliyor. Şimdi bu bayram öncesi son canlı yayın oldu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga dünyası dinleyicilerine hayırlı bereketli bayramlar da. Mehmet Kaya. Bayram öncesi son canlı yayın olduğunu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga dünyası ve Mersin dinleyicilerine. Tüm Mersin halkına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa. Hayırlı bereketli bayramlar, Kurban Bayramımız kutlu olsun derdi. Şimdi bu programın 5 Haziran'da da tekrarının yayınlanacağını bilseydi, 5 Haziran sabahında dinleyenler de banttan dinliyor, onlara da hayırlı sabahlar. Günaydınlar Mehmet Kaya, hayırlı sabahlar. Biz bayram tatilinde sırayla ayime geliyoruz. Yani bayramda inşallah memleketimizdeyiz. Kim bilir, belki seninle de görüşürüz Mehmet Kaya. Kim bilir, belki sana da bir 3-5 dakikamız ayırırız, ne bileyim. Belki. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin menülerini sayayım mı size? Bugün Yağmur Yemekçilik'te ne var? Efendim, güveçte kuru fasulye Yağmur Yemekçilik'te her gün çıkan klasik bir menüdür. Fırın tavuk butu Yağmur Yemekçilik'te bugün sizleri bekliyor. Biber dolma tavsiye edilen bir yemek sizleri bekliyor. Terbiyeli köfte çok tercih edilen bir yemek türü. Çıtır tavuk, özellikle müşterileri olan var. Peynirli kol börek. Lezzetli mi lezzetli? Aynı zamanda fırın köfte bugün Yağmur lokantasında Yağmur Yemekçilik. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası da ikinci çeşit olarak sizleri bekliyor. Üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve, Yağmur Catering Yemekçilik. Ve önemli bir detay daha var ki...
3: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek...

0: 200 lira.
1: Efendim duyduğunuz gibi yağmur yemekçilikte 3 çeşit yemek bol bol ye, az az öde, sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var mı? Var. Pilavı var mı? Var. Salatası var mı? Var. Peki yanında ikramı var mı? İkramlıkların arasında limon biber var mı? Limon, biber ve ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Üstelik iş yerlerinde tabildot usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bundan böyle iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Yemekçilik'ten sizler için gelebilir. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, irtibat kurun, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, çalışın, karlı çıkın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın, geliyoruz hemen.
0: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324

0: 0325 33 38 0324 325 33 38
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
6: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la gül belalıdır. Canlarım benim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya. Bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik bir programım ama olsun. Yani cuma zaten biliyorsunuz yarı böyle, dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunun nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da tamam mı o iş hallettirme, tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günlerini. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey olur. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor bunlar. Tamam. 2 günlük hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar böyle şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik hayırlı cumalar. Canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı. Şey yapalım. Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerindesin. Evet, biraz böyle... Hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey, güzel bir şey ya. Bak şöyle arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benim.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin.

0: seni canım ben. Ruhumda duyuyorum. Ruhumda duyuyorum.
1: Aşkınla sarhoşum ben.
0: Aşkınla sarhoşum ben.
1: Çılgınca seviyorum.
0: Çılgıncam seviyorum.

0: güzel yazmamışım ya. Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Yani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek. 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki, hafta sonu kapalıyız, cumaya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle, bakınız bizim hafta sonu mesaimiz var, geceleri de mesaimiz var, bunu bir cebe koyalım. Ama şöyle, şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Bunu şey gibi düşünün, yani sizin yapacağınız işi başkası yapıyormuş gibi. Neyse, bu teknolojiyi anlatmak biraz zor olabilir. Bir de hafta sonu cumartesi günü mesaisi olduğuna emin olduğum birisi var, o da Cumali. Evet, Cumali. Cumali Kırmaz. Evet, Cumali Usta. Evet, doğru tahmin ettiniz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğin işletmecisi Cumali Usta. Evet. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü hizmetinizde olan Yağmur Yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve Yağmur Yemekçilikten yemek bekleyenler daş mı yesin ya? Adamlar anlaşmışlar, abonelik sistemi. Adamların yemeklerini Yağmur Yemekçilik getiriyor. Ne desin, biz cumartesi günleri çalışmıyoruz, simit mi yiyin desin ya? Adam cumartesi dahil haftanın 6 günü şey derler ya, böyle çorba kaynıyor, tencere kaynıyor. Haftanın 6 günü mesai var. Haftanın 6 günü hizmetinizde. Bence siz de işyerinizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu, kimisi der ki çok tuzlu.

0: oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum. Kimisi der ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle, alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öğretiyor. Aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum, 3 çeşit yemek istiyorum. O değil, 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçiliği. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet, 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi, hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

bugün cuma diyoruz. Madem hayırlı mübarek gün diyoruz. Madem bugün ellerimizi semaya açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan'dan önce hayatımıza giren bir şey var biliyoruz. Aslında birçoğumuzun hayatındaydı. Birçoğumuz duymamıştık ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Güzel bir ilahiden bahsediyorum. Hani şu 7'den 77'yi Allah dedirten, hani şu çocukların ağzına Allah'ı dolayan şey ilahiden bahsediyorum. Hatırlayanlar ve anımsayanlar ve evet doğru ya diyenler vardır. Evet onu yapalım ya harbiden. Ramazan ayından önce çıktı. Tabii buna çok itirazlar da geldi. Olur mu öyle şey falan da denildi ama biz işimize bakalım ya. Tabii canım bugün madem cuma o zaman son 2-3-5. Kabe'de hacıları hurer Allah. Sesleri yeri göğü inletir Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de yüzünü görelim Allah. İzin ver

Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuzun zaten daha önce hayatındaydı biliyordunuz ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Kabe'de hacılar Uder Allah. Ama devamı da var biliyor musunuz? Kabe'nin yolları taşlıdır Allah. Hacıların gözleri yaşlıdır Allah. Dervişlerin

görelim Allah. Göster cemalini görelim Allah. İzin ver de Kabe'ne varalım Allah. Ne güzel değil mi, hayatımıza girdi. Sonra bir baktık çocuklar falan söylüyorlar okullarda, böyle teneffüslerde, zillerde falan, böyle özellikle Ramazan ruhuyla falan bütünleşti. Bu zaten olan bir çalışmaydı, ilahiydi. Yıllardır hayatımızdaydı ama biraz bizim çok dikkatimiz çekmemiş olmuş olma ihtimali var. Ama artık herkes biliyor yani. Sadece Kabe'nin dediğiniz zaman bir şeyi geliyor. Devamı geliyor. Dilimize pelesenk oldu yani. Tabi dediğimiz gibi buna itiraz edenler de oldu. Çocukları aşılamayın falan filan denildi ama arkadaşım işte kimisi Tarkan'ın şarkısını söylüyor, kimisi Bülent Ersoy, kimisi İbrahim Tatlıses'in, kimisi Şivan Perver'in, kimisi Kabe'de acılar huder Allah der, kimisi istediği şeyi söyleyebilir, istediği deyişi söyleyebilir yani. O yüzden problem yok. Yani onu söyleyince problem yok da Kabe'de acılar huder Allah deyince mi problem? Herkes istediğini yapsın ya. Herkes istediğini söylesin. Ama bu ilahinin geçtiğimiz günlere, haftalara, aylara damga vurması ve dilimize pelesenk olması beni çok mutlu etti. Kabe'de acılar huder.

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız. Aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı rifle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tat rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzde Avrupa'ya muhasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, reddedemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak demek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı altında toplanma günü. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlık.

aydınlık. Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtım.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem in-

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla.

0: Hatta Iraz, Çağlarca, Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairaz.com, Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolundan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynundan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan metin, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncelik ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağın

0: Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Mersin'de sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında vatandaşı yönetime ortak etmektir dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ortak meslek komiteleri toplantısına katıldı. Çakır burada yaptığı konuşmada meslek komitelerinin Mersin ekonomisinin dönüşümünde önemli rol üstlendiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Erdemli Narkotik Bürosu'na narkotik operasyonlarında usulsüzlük yapıldığı, organize suç örgütleriyle ilişki içine girildiği ve görevin kötüye kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Erdemli Narkotik Bürosu'nda görevli bazı polis memurları görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklamalarında gerçekleştiği belirtildi. Silifke'nin Taşucu Kum Mahallesi'nde çevre felaketi gündemde. Karetta karetta kaplumbağalarının üreme alanı olması nedeniyle koruma altındaki sahile araç geçişini engelleyen demir bariyerler kırıldı ve ağır tonajlı yükü bulunan kamyonlar içeri girdi. Koruma altında olmasına rağmen inşaat malzemesi taşıyan kamyonların sahilde ard arda görünmesi çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisini çekti. Toroslar Belediyesi ilçe genelinde park yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında birçok mahallede parklar yenilendi, fiziki yapıları güçlendirildi ve kullanım konforu artırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Verilere göre Mersin 141.142 tonluk kayısı üretimiyle Türkiye'de birinci oldu. Bu arada TÜİK 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini de açıkladı. İstatistiklere göre Mersin'de ortalama eğitim süresi 9,4 yıl oldu. Mersin bu rakamla 9,6 yıl olan Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı. Kentte yüksek öğretim süresinde ise artış görüldü. Silifke'de zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 araçta hasar oluştu. Tarsus'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarsus'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mezitli'de karetta karetta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. İlk incelemelerde darp izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılarak öldüğü değerlendiriliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatlarında 270 sporcu yarışacak. Mersin dahil 6 ilden gelen 60 yaş üstü katılımcılar bocce, oryantiring, masa tenisi, voleybol ve çeşitli atletizm branşlarında mücadele edecek. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Mersinli tenisçi Ahmet Kaplan Roland Garros tekerlekli sandalye tenis turnuvasında Hollandalı rakibi 1 numaralı seri başı Sam Schroeder'i geçerek finale yükseldi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi.

0: makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.
2: Tıkla, ister uğra.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55. Radyonuz

sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarım.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

güzeldi gelişin. Giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşün. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağıma son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzerken de güzeldin. Aşk başlar.

0: biterdi. Buymuş yazan kaderde, sözün bittiği yerde, susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

Döküp mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldin. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldin.

0: yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzel. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: Reklam tanıtır.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Damar denince damarın tek adresi
12: Mersin FM.
11: Hep damar, full damar.

Hepimiz yemyeşiliz. Doğanın kaybolan renklerinin yerini tutmak için değil, doğaya sahip çıkma bilincini aşılamak için. Daha yaşanası bir dünya uğruna buna ve fazlasına değer. Bir adım atsanız yeter. Çevre Haftası kutlu olsun.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey, o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi.

0: Mersin.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Mersin'de sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında vatandaşı yönetime ortak etmektir dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ortak meslek komiteleri toplantısına katıldı. Çakır burada yaptığı konuşmada meslek komitelerinin Mersin ekonomisinin dönüşümünde önemli rol üstlendiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Erdemli Narkotik Bürosu'na narkotik operasyonlarında usulsüzlük yapıldığı, organize suç örgütleriyle ilişki içine girildiği ve görevin kötüye kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Erdemli Narkotik Bürosu'nda görevli bazı polis memurları görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklamalarında gerçekleştiği belirtildi. Silifke'nin Taşucu Kum Mahallesi'nde çevre felaketi gündemde. Karetta karetta kaplumbağalarının üreme alanı olması nedeniyle koruma altındaki sahile araç geçişini engelleyen demir bariyerler kırıldı ve ağır tonajlı yükü bulunan kamyonlar içeri girdi. Koruma altında olmasına rağmen inşaat malzemesi taşıyan kamyonların sahilde ard arda görünmesi çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisini çekti. Toroslar Belediyesi ilçe genelinde park yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında birçok mahallede parklar yenilendi, fiziki yapıları güçlendirildi ve kullanım konforu artırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı bitkisel üretim verilerini açıkladı. Verilere göre Mersin 141.142 tonluk kayısı üretimiyle Türkiye'de birinci oldu. Bu arada TÜİK 2025 yılı ulusal eğitim istatistiklerini de açıkladı. İstatistiklere göre Mersin'de ortalama eğitim süresi 9,4 yıl oldu. Mersin bu rakamla 9,6 yıl olan Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı. Kentte yüksek öğretim süresinde ise artış görüldü. Silifke'de zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 araçta hasar oluştu. Tarsus'ta hafif ticari araçla tır çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarsus'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Mezitli'de karetta karetta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. İlk incelemelerde darp izine rastlanmadı. Kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılarak öldüğü değerlendiriliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 6. Ulusal Tazelenme Olimpiyatlarında 270 sporcu yarışacak. Mersin dahil 6 ilden gelen 60 yaş üstü katılımcılar bocce, oryantiring, masa tenisi, voleybol ve çeşitli atletizm branşlarında mücadele edecek. Mersinli sporculardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Mersinli tenisçi Ahmet Kaplan Roland Garros tekerlekli sandalye tenis turnuvasında Hollandalı rakibi 1 numaralı seri başı Sam Schroeder'i geçerek finale yükseldi. Haberler.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Bu program şu

0: şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
1: Şoför Mahali.
2: Şoför Mahali başlıyor.

istiyorsan, yüreğim burkulur, hatırası var. O anda aklımdan sevgilim geçer, almadan duramam.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığının ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır. Kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, bugünün gençleri geleceğin işleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve

0: sessiz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Şoför Mahalli.
8: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
9: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.

ait ne varsa. İçimde paramparça. Mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum.

0: Mersin FM 104.6 33RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima.

0: Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza

0: Başlıyoruz.
1: Geçelim.
0: Öncelikle bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri Soner Arıca'yla baş başa bırakacağım. Gidelim dostlar. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com. Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde

0: Alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan programımıza hiç yaz kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi günler, sıradaki şarkı Ablam Reyhan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri Serkan Kaya'yla baş başa bırakıyorum.
10: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de

yar gibi geçtim acını halden. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Sessizlik bir ok gibi canımı saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımız bir istek şarkı. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. Merhabalar, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit Senden bir şarkı istiyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenliğiniz Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan "nafakayı değil yoksulluğu bitirin" şeklinde tepkiler geldi. Karar eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün gençleri, geleceğin işleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde.

0: birlikte ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtım.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Beyaz eşyada, bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış

0: ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel şarkılarla tabii ki. Selin Hanım merhabalar. Yılmaz ben, canım kardeşim Abdullah'a sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Aşkıma yalvardım yakardım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
5: Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Günün bu saatlerinde kimileri işinin başında, kimileri yolda, kimi ise kısa bir mola vermiş durumda. Hayat herkes için farklı bir hikaye yazıyor. Belki şu an aynı şarkıyı dinleyen binlerce insanın yaşadığı duygular birbirinden tamamen farklıdır. Ya ama işte müziğin güzelliği de burada aslında. Çünkü herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Bakalım bu şarkı bize ne duygular yaşatacak. Akar gider gözlerimden çekilecek. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gideceğin yeri söyle. Sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısında.

0: Başı Toroslar'da Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 çift 0. Çift sıfır.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Yayınlar kolay gelsin. Ben Kadir, sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Can'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakalım.
11: Bir zalimin limanı ben mi atmış gönlünüzdeki?

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

konuşsak. Sevmem artık, sevmek bunuysa. Aşk yerine kötü şansa demir atmış gönül teknem. Deli gibi sevdim oysa. Sevmem artık, sevmek buysa. Aşk yerine kötü şansa

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Bu şarkımız da bir istek şarkı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sevda, eşim Hasan'a. Metin Şentürk'ten Sana Aitim şarkısını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demişler. Armağan olsun tabii ki. Ayrıca tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Bakma, vurdum, duymaz oluşum. Ayrıca bu güzel şarkıyı bir de Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan etmek istiyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarmaya 0538 988 30 çift 0.

bulamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca senin, senin sevgilinim. Ben

0: Değerli destekleri için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri Muazzez Ersoy yorumuyla Sensizlik Bu şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538 400

0: 137-02-33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Programımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz sizlerle. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Tabii saatler ilerliyor. Yavaş yavaş da yorgunluklarımız kendini hissettirmeye başlıyor. Ama sıkıntı yok. Tüm o yorgunlukları müzikle atmak için buradayız zaten. Şimdi sizleri güzel bir Ümit Besen yorumuyla baş başa bırakacağım. Şimdi sen olacaktın. Bu şarkıyı da çok seviyorum bu arada. Şimdi sen. O yüzden benden tüm dinleyicilerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.
1: Selin yayında.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çar

0: sormayın derdimi, halimi sormayın, anlatsam ömür biter, sebebim olmayın. Hakan Altun, Vurmayın sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Adana'dan Murat, sıradaki şarkı değerli eşim Fatma'ya ve oğlum Emre'ye ve tüm dostlarıma armağan olsun demişler.
1: Ne ağzımın tadı var, ne canda.
0: Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Aşkından ümidi kestim hiç.
0: Perişanım şimdi, Mine Koşan yorumuyla sizlerle radyonuzda.

de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm,

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Çevre haftası sebebiyle bütün mikrofonlarımız yeşil, bütün frekanslarımız yeşil ve istiyoruz ki dünya da yemyeşil olsun. Doyasıya yaşanası bir dünya dileğiyle. Çevre haftası kutlu olsun. Dünya.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz hep birlikte. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Zeynep. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Mehmet'e armağan etmek istiyorum. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Toprak gibi. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Mecnun gibi yarim seni. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

Sen Maki Yaşıyorum Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Güllü'yle devam ediyoruz. Sevgiye yenildim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması geldi. Bakanlık bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi. CHP'deki mutlak butlan krizinin çözümü için yapılan görüşmeler sonucunda önce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, yapılacak görüşmelerin ardındansa kurmaylarının görüşmeleri bekleniyor. CHP'li kaynaklar görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirtiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz olarak bağlanabilmesini öngören hükmü iptal etmesine kadınlardan "nafakayı değil yoksulluğu bitirin" şeklinde tepkiler geldi. Karar eşit ve özgür yaşam hakkını hedef alan daha geniş bir siyasal hattın yeni halkası olarak değerlendirildi. Mecliste stajyerlere taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Meclis lokantasında stajyerlere taciz iddiası davası

0: davasında mahkeme 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Mayıs'ta aylık enflasyon %1.71, yıllık enflasyon %32.61 oldu. Yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek oranına ulaşıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde %34.86 artış, ulaştırmada %34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45.59 artış olarak gerçekleşti. Türkiye Dünya Çevre Günü'nde havasının sağlığını bir kez daha tartışıyor. Verilere göre 2025'te Türkiye'nin tüm illerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık sınır değeri olan partikül madde seviyeleri aşıldı. En kirli hava Iğdır'da ölçülürken Kırklareli temiz hava konusunda ön plana çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de havadaki ince partikül madde miktarı Dünya Sağlık Örgütü standartlarının çok üzerinde seyretti. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle hayata geçirilen Mersin Dijital Gençlik Merkezi kapılarını açtı. Bugünün gençleri, geleceğin işleri projesi kapsamında hizmete giren merkez, yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim, yeni nesil mesleki gelişim fırsatları ve ortak üretim alanları sunarak gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği, Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen Yeşil Kalkan, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir tarım için biyolojik çözümler projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde biyolojik mücadele alanları üretim tesisi kurulacak. Mersin'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Uyuşturucuya karşı son bir haftada kentte yapılan operasyonlarda 129 şahıs yakalandı, 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap ve 1632 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nevşehir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30.00.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların

0: ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.
7: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listelindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
8: Sarhoşum gecem olmuş.
7: Şimdi birazcık aşktan söz edelim. Aşk kimi zaman ödül gibi gelir insana, kimi zaman da ağır bir sınav gibi. Seven herkes bilir ki bazı duyguların bedeli vardır. Aşk diyen birine inanıyoruz, kalbimizi açıyoruz, yüreğimizin en güzel köşesini ona emanet ediyoruz. Bazen sevgimizi vermenin her şeye yetebileceğini düşünüyoruz, sevginin her şeyi aşabileceğine inanıyoruz ama bazı insanlar ne kadar verirsek verelim yine de yetinmiyor. Kalbimizi veriyoruz, sevgimizi veriyoruz. Hatta gerektiğinde canımızı bile verebilecek kadar seviyoruz ama gün geliyor, geriye sadece kırgınlık ve yarım kalan hikayeler kalıyor. Etkin, küstürdün beni diyecek. Ardından da vefasızın kızı diyecek. Şimdi sizleri bu güzel iki şarkıyla, Etkin resteliyle baş başa bırakıyorum.

kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir?

Ey vefasız, ey insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığını ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştir.

0: Geliştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
7: Reklamların ardından Babalar Restani sizlerle birlikte devam ediyor. Ferdi Baba ile devam edeceğiz programa. Sevmek her zaman mutluluk getirmiyor insana. Bir insanı yıllarca düşünüp onun sesini, onu, gözlerini aramak, özlemek de var içinde. Sevdiğin kişinin artık başkasının hayatında olduğunu bilmek gerçekten acı. İşte bazı aşklar o yüzden unutulmuyor. Sadece geride anılar kalmadığı için, bazen de derin yaralarda bıraktığı için sanırsam. Ferdi Tayfur, Aşkın Cezası diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ardından da Durdurun Dünyayı diyecek Ferdi Baba. Sizleri bu iki güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: resitali.
1: İbrahim Tatlıses resitali ile devam ediyoruz. Aşkın en zor taraflarından biri de galiba imkansızlık. Kalbin istediğiyle hayatın izin verdiği her zaman aynı olamıyor. Kimi aşklar var ki yaşansa da yarım kalıyor, yaşanmasa da unutulmuyor. Bu yüzden de İbrahim Tatlıses haram diyecek. Senden sonra senle olmak haram. Sizleri İmparator'un haram şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

sevgi bazen de insan içine işleyen bir yara gibidir. Aradan yıllar da geçse asla izi geçmez. Kimi sözler nasıl unutulmazsa bazı aşklar da insanın kalbinde hep yaşamaya devam eder, unutulmaz. İbrahim Tatlıses keskin bıçak diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi de Müslüm Baba'ya Müslüm Gürses resteliyle devam ediyoruz. Evet, şimdi vardır elbette ki aranızda da sevdiği uğruna hata yapıp yanlış yapan, pişmanlık yaşayan insanlar. Arabeskin en güçlü yorumcularından Müslüm Gürses şimdi aşkın vicdan muhasebesini anlatacak. Müslüm Gürses günahkar oldum diyecek.

Bir hikaye bittiğinde geriye sadece bir insan kalmıyor. Beraber yaşanılan anılar, zamanlar, hatıralar, geriye gelmeyecek günler de o insanla birlikte hayatımızdan akıp gidiyor. Şimdi de geçmişe kısa bir yolculuk yapıyoruz. Kaybolan günler diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Arabesk hali.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri ile oluyoruz.

0: ne yapsak da faydasız.
1: Şimdi bazı aşklar var ki yanlış zamanda çıkıyor karşımıza. Ne kalbimize dur diyebiliyoruz ne de hayat bizim durmamıza izin veriyor. Duramamamıza izin veriyor. Seviyoruz hem de bütün samimiyetimizle. Ama karşımızdaki insanın ait olduğu bambaşka bir hayatta olabiliyor. İşte o zaman insan sevdiğine sarılmakla onu uğurlamak arasında gidip geliyor. Ama bazen de aşkı yaşatmak sadece ondan vazgeçerek oluyor. Çünkü illaki yan yana olamayabiliyorsun. Şimdi Arif Susam biliyorum evlisin diyecek. Ne kadar zor olsa da ne kadar can yakan bir özlem bıraktığını bilseniz de kaderin önünde koyduğu gerçekle yüzleşmemiz de gerekiyor. Hani bir tane dizi repliği vardı ya, sevgi de yetmiyormuş, çok eskiden karşılaşacaktık, rastlaşacaktık diye Türkan Şoray'a söylüyordu İzzet Günay. İşte şimdi bu tam da filmdeki gibi olmasa da çok eskiden rastlaşacaklara gelsin, biliyorum evlisin Arif Susam'dan geliyor. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacağım.

0: bana. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadı. Vakit çok geç olmadı.
1: Balar resitali sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56.

0: 6 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım. Bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriyiver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı. Ben de

0: themselves. Like...
1: Reklam kazandırır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta.

0: Umut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Mersin'in en çok...

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı'nın

0: Aa, Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82, 327 82 82.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
11: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 4-

0: 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseleri görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

Sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını.

akşamlarım olmuştu. Kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş. Belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Sen de yanarsın.

durup durup bana sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların? Ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Yatak Baza başlıkta.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim.
1: Mersin efendim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de demokratik yerel yönetişimin geliştirilmesi için sivil katılımın güçlendirilmesi projesi kapsamındaki Mersin Sivil Katılım Zirvesi'ne katıldı. Klasik belediyecilik anlayışının kentler ve içinde yaşayan insanlar için artık yeterli olmadığının ve belediyelerin sosyal hizmetleri de büyütmesi gerektiğini söyleyen Başkan Seçer, çağdaş belediyecilik vatandaşı yönetime ortak etmektir. Bir kenti gerçekten güçlü yapan şey o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, saygı duyması ve geleceğe birlikte karar vermesidir dedi. Yerel yönetimlerin millet iradesinin direkt yansıması olduğunu ve yurttaşların kendi seçtikleri kişilerle birlikte yönetimde söz sahibi olmasının demokrasiyi güçlendirdiğini aktaran Başkan Seçer, yerel yönetimler demokratik katılımın en güçlü zeminlerinden bir tanesidir. Bu nedenle yerel yönetimlerde katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Sivil toplumun yalnızca eleştiren ya da talep eden olmadığını, aynı zamanda çözüm ortağı da olduğunu kaydeden Başkan Seçer, sivil toplum çözümün ortağıdır, kent yönetiminin doğal paydaşıdır ve Mersin bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olmuştur diye konuştu. Mersin Dijital Gençlik Merkezi, Bugünün Gençleri, Geleceğin İşleri projesi kapsamında gençleri geleceğin mesleklerini hazırlayacak önemli bir eğitim ve gelişim üssü olarak kapılarını açtı. Yapay zekadan veri analizine, yazılımdan dijital tasarıma kadar birçok alanda eğitim imkanı sunan merkez, gençlerin dijital dünyada daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine aktif katılımını destekleyen çok önemli bir merkezi hayata geçirdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yapay zekadan dijital tasarıma, yazılımdan veri analizine kadar yeni meslek alanları hayatımızın merkezine yerleşiyor. Bizler her gencin hangi mahallede yaşarsa yaşasın, hangi ekonomik koşullardan gelirse gelsin, çağın sunduğu imkanlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanya.

0: sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Damardan kalbe.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayın'dan.
2: Vallahi var ya, bu jenerikte harika şarkılar var. Efendim, herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle Fırat'la Damar'da Antalya programına başlıyoruz arkadaşlar. Katkılarından dolayı öncelikle Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. Bugün yine bomba gibi şarkılar var listemde. Allah, hazır olun arkadaşlar. İçmeden sarhoş edeceğiz sizleri. İşte onlardan bir tanesi Sevda. Radyonuzda sizlerle olacak bu güzel şarkıyı. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Selamlarımızı, İyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Ayrıca değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine, sevgili Samet Yaşar Bey'e ve ekibine armağan edelim bu güzel şarkımızı. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizle. Evet, şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Sevda ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bilemiyorum, radyonuzda sizlerle.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Vallahi var ya, zamanında bu şarkıyı ne çok çalıyorduk. Ne istek geliyordu bu şarkıya var ya. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir şarkıda startımızı verdik. Sevda, bilemiyorum, radyomuzda sizlerle buluştu. Hemen akabinde Esra Özmen gelecek. Bir şarkımız vardı. Hatırlar mısın? Duyunca üzülüp ağlamaz mısın? Hadi bakalım, mesajları paylaşmaya başlayalım. Sema'ya Biricik Kızından çok çok selamlar. Ömrüm anneme, onu çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah'ım seni benden, beni senden eksik etmesin. Sıradaki bütün şarkılar canımdan, çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun bakalım, selamlarımızı gönderelim sizlere. İyi akşamlar yayınlar Fırat abi. Bu hayatta üç şeyini bozmayacağım: karakterini, kalbini, vicdanını. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Muhammed Ali Şahin, Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Yuntay, Ahmet Kossak, Onur Karakuzu'ya armağan olsun demişler. Ben Ahmet Can, sıradaki şarkı benden uzakta ama yakınımda hissettiren canım annem Fatma Nur Kızıl'a gelsin. Melek ablama, Çağla ablama, Özgül ablama, Ayşe ablama, Huriye ablama, Aysel teyzeme ve Özdemir ailesine, Sebat Avan ve onun değerlisi Burak Çetinkaya, annemin değerlisi Asel Lina'ya gelsin. Yazdığım şeyleri okuduğunuz için teşekkür ederim abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun, bizler teşekkür ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılığı birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta. Hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Güzel cağ kebabınızı yiyin. Üstüne de Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasını yemeyi unutmayın arkadaşlar. Biz tattık. 10 numara 5 yıldız. Aile ortamı, hijyenik bir ortam, tertemiz, fiyatlar da çok uygun arkadaşlar. Buradan hatırlatalım. Hadi bakalım, Esra Özmen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir şarkımız vardı radyonuzda, sizlerle olsun. Sonrasında yine burada olacağız. Mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. 0553-714-9496 WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Allah'ına kurban.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: Sağız Ben bir şarkımız vardı. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Kaskar ile birlikteliğimiz devam etmekte ve güzel bir Cevher Can yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Hayırlı yayınlar kardeşim. Fransa'daki parça öncelikle cağ kebabına, sonra sizlere ve daha sonra biricik oğlum Velihan Çelik için istiyorum ve şu sözleri söylemek istiyorum. Sabret ve şükret. Hayatın dengesi bu ikisindedir evlat diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Sen öyle bir özledim ki, seni öyle bir özledim ki sensiz olmuyor gülüm. Sensin ayakta tutan beni, inan her yaşatan sen oldun. Her zaman da bekleyeceğim. Allah büyük seni bana kavuşturana nasip eylesin. Übeyik Engin seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Vallahi şarkının sözüne bakmayın arkadaşlar, tamam mı? Defalarca söylüyorum, defaat kere söylüyorum. Çalan şarkılar sadece öylesine çalıyor. Siz şarkınızı armağan edin. Önemli değil. İyi yayınlar, ben Eser Linna. Sıradaki parçalar Eren Özdemir'e gelsin. Birliklerine kadar huzuru hissettiğim tek yer baba omuzudur. O sıcaklığı hissetmek en büyük dileğim. İnşallah seni çok seviyorum babam. Hep benimle kalman dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım Cevher'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Radyonuzda mükemmel bir yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. 0553-7-14-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

oysa seni çok sevmiştim. Canda ciğerden bağlanmıştım. Hatta ismini dağlara taşlara yazmıştım. Ama sen yaktın.

0: sahibine ihanet etmez. Sonunda senin yaptığın şu ihanete bak be. Git, git, Allah cezanı verecek. Bundan sonra ben de seni istemiyorum. Şerefsizlik senin kaderin olmuş. Seni şerefsiz diye tüm dünyaya ilan ediyorum. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz.
1: Bu nasıl bir şarkıdır ya? Vallahi var ya. Fena fena. Devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Şöyle bir iki mesaj okuyacağız.

0: çünkü reklam saatimiz yaklaşmakta. Merhaba yeniler, ben Mustafa Altun. Ne Ankara'nın ayazı ne de Silifke'nin Poyraz'ı. Hangi şiir, hangi söz anlatabilir ki aşkımı senin anlattığın gibi? Şimdi sen söyle Fırat Baba, onu çok sevdim. Ay yüzlü cennet gözüm, sevdiğim deniz gireyime damardan kaybederek mesajını sonlandırmış. Bu ne güzel bir mesaj, böyle bir alkış gönderelim. Evet, hemen bir mesaj daha paylaşacağız. Sonrasında bu güzel şarkıyı sizlere baş başa bırakacağız. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşim Doğukan, Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dölek, Onur Budağa armağan olsun demişler. Bir mesaj daha paylaşacağız. Bir yeniler Fırat abi, ben Şınar Başru. Bu hayattaki en büyük şansım fedakar, yürekli aslan bir babaya sahip olmak. Sıradaki bütün şarkılar aslan babam Kürşat Öze armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Hadi bakalım, Murat Kurşun ve Devran Çağlar düeti. Ahım senin olsun. Ahım senin olsun radyonuzda. Şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Damar, full damar.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 6625.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
0: 233 66 55.
14: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
16: Fırat'la Damardan Kalbe.
17: İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık sevgili dostlar. Birlikteliğimiz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla devam ediyor. Ve sırayı piyanist Neco alacak. Merhaba, ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun, yengem Deniz Gire'ye, Doğan Demir Yılmaz'dan Çağlanur'a, toprağımız Şule Bozdoğan'a gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Selamlar, iyi yayınlar. Yenisim sol yanım gözlerin diyorum. Adam öyle güzel bakıyor ki kayboluyorum derinliklerinde. Hayallere akıp gidiyorum. Her baktığımda kapılıyorum. Geleceğim, seni seviyorum. Enes Işık'la sıradaki şarkı sana armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan ediyorum. Bitecek bu özlem, geçecek bu hasret, sevdiğim, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış abim. İyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun iki gözüm demiş sevgili Çiğdem. Selamlar sevgili Çetin'e ve Çiğdem'e ve Mert'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Nesim oğlum, anneler ölümden korkmaz. En büyük korkuları kimsenin evladına zarar vermeyeceği korkusu. Sen iyi ki varsın. Sıradaki parça sana armağan olsun demiş.
18: Sevmek nedir bilmiyor.
17: Şarkı kral gibi bir şarkı geliyor var ya. Damardan kalbe diyoruz ya. Damardan kalbinize doğru işliyoruz bu şarkılarla.
18: Aşkımı anlamı.
17: 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım. Radyonun sesini yükseltin.
19: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
20: Fırat'a selam, damara devam.
21: Gülbe, gülbe, Allah'ına kurban.
19: Baba, büyüksün.
20: Eyvallah.
15: Mersin efendim.
22: 104.6.

Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan olsun.

Aşkı bana anlatma. Kalbim onu çok iyi tanıyor. Yıllar önce birisi yaptı. Hala dayanıyor, hala dayanıyor. Aşkımı hiç anlamıyor. Sevmek nedir zaten bilmiyor. Yıllar yılı vefasız gitti gideli. İşte benim kalbimi kırdı gitti. Hala da gelmiyor, hala da gelmiyor, hala da gelmiyor.

Piyanist Neco'yu uğurladık radyonuzdan. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet, bağlamayı ağlatan adam. Evet, öncelikle birincisi Orhan Gencebay, ikincisi Tahir Uçar. Benim için öyle, bilmiyorum artık sizi. Bak şimdi, bak geliyor.

Efendim Erzurum'un meşhur çağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı öncelikle sizlere armağan olsun. Şimdi mesajlara bakalım. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Fatma Çelik, biricik oğlum. Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Mutluluk sebebimi seni kocaman öpüyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar sevdiğim Ahmet Sakın'a. Her gün aklımda olan ilk ve son şeysin, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı Özlem'inden Yandığım Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok özlüyorum canım babam. Yokluğun en büyük eksikliğim. Sesini duymak için...

0: Eller vermezdim, seni çok severim aslan babam demiş. Sevgili kardeşim ara bu güzel kızı, ara. Bak sesini duymayı istiyormuş. Merhaba sevgilim Melih Şimşek'e. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş. Sensiz bir gün mektupların değil. Sen gel bana sevdiğim demiş. Hadi bakalım inşallah. Başımı, sana mutluluklar verdim. Haydi bakalım o güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Yükseltin radyonun sesini, var ya yükseltin. Atlatalım mı kolonları?
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Evet, Tahir Uçar. Sarılara boyamışsın saçlarını. Radyonuzda sizlerle 0553-714-9496'dan. WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
6: Mersin efendim. 104.6.

0: Sürat yayında.
1: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun.
2: Vallahi güzel bir şarkıydı. Sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Onu da geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Kader alacak sırayı. Radyonuzda sizler olacak. Erzurum'un cağ kebabı katlarıyla. Ben Burak Çetinkaya. Benim yollarım senin için mahallenin en güzel sokağına çıkacak. Hep benim her gözyaşım sevince her nefesim adına varacak. Benim her anım seninle sonlanacak. Sen benim bitmeyen mevsimlerimsin. Tüm süredeki şarkılar Sebat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Ali Yayınlar Fırat abi ben Karaman'dan Bahri Topbay. Sıradaki tüm şarkılar Silivki'de bulunan çok değerli dayım Mehmet Kurnaz. Babaların babası Mert Kasapçı, Muhammed Gültekin, Engin Karahasan, Tolga Tekin, Sonerten, İbrahim Karaaç ve bizi seven herkese armağan olsun demişler. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında bir şarkı daha çalma fırsatımız olsun değil mi? 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun. O da değmez.

0: Kaderi geride bıraktık sevgili dostlar. Sevmiyorum isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşuyor ve devam ediyoruz. Ümit Besen alacak sırayı Taverna Müziği'nin üstadlarından. Ben Yusuf Bediren Arslan, Mersin Tarsus Can Atökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Nurhan Bal ve babam Hüseyin Arslan'ın sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun demişler. Ben Zeynep Alış, sıradaki parçalarından çok sevdiğim biricik oğlum Mersin'e armağan olsun. Seni çok seviyorum canım oğlum, her daim yanındayım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı bir annenin yüreğinden koca yürekli sürmeli oğluna biricik Esmerim'e gelsin. Onu çok seviyorum demiş. Ve şarkı sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. İlk saatimizi bu şarkıyla geride bırakmış olacağız. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım! Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim. 104.6. Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: Hatta selam damara devam.
1: Hep damar. Full damar.
0: Eyvallah.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük

0: yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Damardan Kalbe programımız devam ediyor sevgili dostlar. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı değer imparator alacak. Duruşuna gerek yok, sözlerin var ya isimli o güzel yorumuyla. İyi yayınlar, iyi akşamlar, ben Amer. Sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim Erol Üşenmez için gelsin. Ayrıca sizlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. İyi yayınlar Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar. İlkay Abukan'dan Eşi Özlem Abukan'a gelsin. Yanımda olmadığın her an kalbim senin için atmaya devam ediyor. Hasretin seni daha çok da sevmeme sebep oluyor canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Atayurt'tan. Sultan Çelik, sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra abim Velihan Çelik ve arkadaşlarına gelsin istiyorum. Sen tam böyle mesajı okurken bir şeyler oluyor ekranda. Sen gideli evdeki kahkahalar da sustu abi. Abi diye seslendiğimde duyacağım cevap hasretinle doldu. Kardeş olmak bir ömür sürecek bir özlemin başlangıcıdır. Bazen seni çok özledim, çabuk gel abim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Merhaba Fırat Bey, ben Mersin Mutan, Seyhan Acar, Seyhan Otomotiv, ben aileme kavuştum sonunda demiş. Vallahi ne güzel, ne güzel. Arası diğer kardeşlerimizin başında sıradaki Paşa Hasan kardeşlerim, Engin Kara Arsan, Muhammed Gültekin, Mert Kasçı, Mehmet Kurnaz, Son Erten, Hakan Uslu, İbrahim Karaağaç, Suat Nalbant, Recai Sözay'a gelsin, özgür günler gelecek inşallah demişler. Hasretin var ya. Haydi bakalım imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla kurşuna gerek yok. Sözlerin var ya isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşsun. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Bu güzel şarkımızı Samet Yaşar'a ve ekibine armağan edelim. Erzurum'un cağ kebabı çalışanlarına selamlar olsun.
5: Mersin efendim.

Zindana gerek yok, hasretin var ya. İmparator yorumu İbrahim Tatlıses. Kurşuna gerek yok bizim o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşuyor sevgili dostlar. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Hazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Aşk bazen o elini tuttuğunda sıcaklık, gözlerinde ilk baktığım o ışık demiş mesajında. İyi akşamlar, ben sizi Gaziantep'ten yazıyorum. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim babam Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun. Canım babam şunu unutma Hatice, Yeşil Yaprak, Damla Yeşil Yaprak seni çok seviyor, seni çok özledik aslan babam diyerek mesajını sonlandırmışlar. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alfatun. Sıradaki tüm güzel şarkılar amcalarım Mustafa Alfatun, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci Lokman Yeşil Yurt'a gelsin demişler. Canım eşim Mustafa'm, hayatımın gönlümü... Günümü güzelleştiren, ömrüme ömür katanım, nefesim, seni çok seviyorum. Sıradaki parça canım eşim Mustafa Yeşil Yaprağı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım, haydi haydi. Açalım mı radyonun seslerini tekrardan? Biliyor musunuz bu şarkıyı? Biliyorsunuzdur mutlaka. Mükemmel bir şarkı Yavuz Sener yorumuyla sizlerle olacak. En mutlu günümde 0553 714 94 96 WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Fırat'a selam.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

Çaldım geçilerden yıldızlarımı, umutlarımı, bir yalan farz edip umutlarımı, yaşanmış maziye geri döndüm sen. Evet, Yavuz Tener'le sizleri baş başa bıraktık arkadaşlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Arif Susam alacak. Sevdan yere batsın diyecek radyonuzda. Merhaba Fırat Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Çağla Alpatun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpatun'a gelsin. Seni seviyoruz amcam diyerek mesajını sonlandırmış. Hasan kardeşim, Mert Alış ve beraberinde bulunan Can kardeşlerim, Belihan Çelik, Yasin Şahin, Ahmet Kurt, Ali Taş, Murat Kamış, İlkay Abukan, Çağlar Kaya, hepsine selamlar demişler. Sana bir çift söz. Sıradaki tüm şarkılar Mazhar Kör'den, değerli Arslan abilerim Mustafa, özür dilerim, Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Burak Temel, Mustafa Alpatun, Mehmet Güney ve sana Fırat Reis demişler. Eyvallah kardeşim, benden de sizlere armağan olsun. Selamlar olsun. Ben Burak Çetinkaya, sana yolculuk yapmak istiyorum. Kes yüreğine giden bir bilet. Cam kenarı, cam kenarı olsun. Sıradaki şarkı Sebahati Erman olsun demiş sevgili kardeşimiz. Olsun bakalım. Şarkıya bakmayın bak. Yani şarkılar öylesine çalıyoruz arkadaşlar. Yani şarkının hiçbir, sözlerinin hiçbir önemi yok. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim bir küçük eşim Kadir Çelik'e gelsin. Sesini duymadığım her an biraz daha özlüyorum seni kalbim. Hep seni arıyor, seni çok seviyorum Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Allah Allah. Valla çok seviyorum bu Arif Susam'ı gerçekten. Yani çocukluğumdan beri büyüdüğüm sanatçılardan bir tanesi Arif Susam'dır. Bu güzel şarkı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Haydi bakalım. Ver coşkuyu kolonlara diyoruz. Ver ver. 0-553-714-94-96 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Eşer'e buradan selamlarımızı gönderelim. Selamlar.

0: selam damara devam.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: yere bassın Ari Susam. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Yayınlar Fırat Bey. Ben ya şu bey olayını kaldırın arkadaşlar. Ben bey işlerini hiç sevmem. Yani Fırat deyin, Fırat abi deyin, ne bileyim Fırat kardeş deyin. Biz marabayız ya. Bey bizi bozar. Ben Efe Yelaldı. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim halallarıma. Ne demek istemiş burada? Halallarıma. Armağan olsun. Asena, Seda ve Seda'ya, Serdar, sizi canımdan çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle demişler. Halalarıma demek istemiş. En sonunda canım halalarım diye yazmış ya. Halalarıma armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz.
1: Benim sen.
0: Gelsin
1: sen.
0: Bakalım. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben ya yine şu bey var var. Bak yine bey var. Berivan ben. Sıradaki şarkı Ümit Boşkur ve Asena'ya gelsin. Sensiz geçen her gün sabırla sana kavuşmak ise duamın kabulü. Kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, başka mesaj okumayacağım arkadaşlar çünkü reklam saatimiz yaklaşıyor. Bu güzel şarkı sonrasında reklamları yapıştıracağız. Çok kısa bir reklam arası zaten. Reklamlar sonrasında da son yarım saatimize karşınızdayız.
1: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim. Gidiyorum.
2: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
12: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu

0: ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Müslüm Babacılar, hazır mısınız sevgili dostlar? Az sonra güzel bir Müslüm Baba yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyoruz. Rabbimin duaları sizinle olsun. İyi yayınlar dilerim. Ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Tüm şarkılar tüm dinleyenlere gelsin ve eşi Hüseyin Aldemir'e gelsin. Belki hayat ettiğin kişi değilim ama belki hayal ettiğin kişi değilim ama hayal edemediğin kadar seni çok sevdim seni diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, Kıbrıs'a selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar diyorum. Tarsus'tan ben İlhami Kaya. Silifke'de bulunan can dostlarım, babaların babası Sebahattin, Mert Kasapçı ve yanında bulunan tüm dostlara selam olsun. Tarsus sizinle babalar demişler. Sadık tüm şarkılar değerli kuzenim Mazhar Köre ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadım kuzen demiş. Arkadaşlar şu dakika itibariyle mesaj almıyoruz. Hemen bakıyoruz son mesaja. Son mesajın saatine baktık. Bu saatten sonra geleceğin gel. Yani en son mesajı bakmış oldum. En son mesajın sonrasına gelecek olan mesajları okumayacağım artık. Kusura bakmayın çünkü listemiz dolu. İyi akşamlar, ben Sebahat Alan. Sen bana bu dünyanın veremeyeceği çaresizce söz geçmiyor kalbime. Kalbine düştüm, hala düşünüyorum. Beni tutma, Sadık Şarkılar, Burak Çetinkaya'ya armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
1: Gönlümde kalmasın mutsuzlukla sevgiler arasın.
0: Haydi bakalım Müslümcüler.
1: Sana tüm dilek.
0: Radyonun sesini yükseltelim mi? Vallahi ben yükseltiyorum ara ara. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuza sizleri baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünce olsun.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Allah'ına kurban.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah. Aho, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm.
4: Mersin efendim.

Ben böyle çaresiz, sen başka kollarda. Ne diyeyim sevdiğim, her şey gönlünce olsun. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Sırayı Ferdi Tayfur olacak. Ferdiciler hazır mı? Ferdi deyince akla gelen iki isim var bende. Sevgili Firuze ve İbrahim Tekgöz kardeşimize buradan selamlar olsun. Bu güzel şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Evet, bakalım mesajlara. İyi akşamlar diliyorum. Sıradaki şarkı abim Ümit Boşkır'a, Murat Boşkır'a armağan olsun. Canlarım, özlem sizle, hasret sizle, özgür günlerde görüşmek dileğiyle kurban olduklarım diyerek mesajını sonlandırmışlar. İyi günler Fırat abi. Sıradaki şarkı Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Canım eşim, yıllar eskitecek bizi ama ben seni ilk günkü gibi seveceğim, sonsuzum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayı Mehmet Güney adına çalarsanız seviniriz demişler. Çalalım bakalım bu güzel şarkı, sizlere armağan olsun. Allah Allah! Haydi bakalım. Volümleri yükseltiyoruz. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz. Ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Çok iyi düşün. Radyonuzda sizlerle.

Bir dost, bir arkadaş gerek insana. Olmasa her derdini söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son iki şarkımız. Hemen şöyle mesajlara bakalım. Arkadaşlar mesaj göndermeyin rica ediyorum.

0: Evet, en son gelen mesajı ben listeye aldım. Yani beynime yazdım. Ondan sonraki gelecek olan mesajları okuyamayacağım maalesef. Çünkü bayağı bir mesaj var. Merhaba, sıradaki parça Hasan Çelik'ten Melihan Çelik'e gelsin. Kuru dalları yeşerten Rabbim seni de kırdığın yerde yeşertir elbet, sabrettiğimiz sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Muhtan Nail'e Sudenaz. Sena Ejir kardeşleri sıradaki parça babam Salih Ejir için gelsin. Sizleri çok seviyorum demişler. İyi yayınlar abi, sıradaki şarkı çok sevdiğim babam İsmail Serdar'a, abim Baran Serdar'a, Selin Zorba'ya, Adanalı Akı'ya armağan olsun ve tüm arkadaşlara armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Ferit abi, sıradaki parça Kürşat Okulu'dan Velihan Çelik, Ahmet Çukur, Ali Asraf ve Zeynep Abidin Uyar abime armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm, ben Abdülkadir Sucu. Sıradaki tüm özgürlük şarkıları Kral Dayılarım Hasan, terbiyecisi İsmail İkinci ve Kral Baba Kartal'a armağan olsun demişler. Arkadaşlar lakap takmayın lütfen. Selam Fırat, ben Emin Nazif. Sıradaki en kıyak şarkılar dostlarım, abilerim Mustafa Gök, Zeynel Abidin, Uyar Kuşçu, Ömer Eyüp, Okay Hüseyin. Yani böyle virgül koymuyorsunuz var ya, bütün isim soy isim hepsi birbirine karışıyor arkadaşlar. Hüseyin Akkaş, Sezai Sadak, Ahmet El Ahmat, Ali Toprak, Ali Asaf, Hasan, Anıl Yıldız, Selçuk Varlığı için çalsın tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, iyi günler Fırat Bey. Ben Sercan Arıkan. Ne kadar tam görünsek de yarım kalan bir şeyler var içimizde. Sıradaki parça abilerim ve kardeşlerim Akli Yumtaş, Eren Tokay, Ahmet Kosak ve Onur Kağan, Karakuzu, Mahmut Kör, Doğan Erdin'e armağan olsun demişler. Olsun bakalım, hadi bakalım, bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağım. Şarkımız sonrasında, son şarkımızda artık son mesajları paylaşacağız. Mesaj göndermiyorsunuz lütfen, rica ediyorum. Daha çok mesaj var, son şarkımız var zaten. Onda da hepsini okuyup bitireceğiz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
6: Mersin FM 104.6.

Yıllar senindir Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu, Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Son şarkımız rahmetli İbrahim Erkal, Avuçlarında Tutamadım radyonuzda sizlerle olacak. Selam Fırat Sadek, şarkı Bedirhan İbili'den, Burak Çetin, Kaya Sefa Çetin, Cüneyt Dursun, Can Çakı ve Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş sevgili Aynur ablamız, selamlarımızı gönderelim. Selam, iyi akşamlar, ben Özgül Bayar, en güzel şarkılar öncelikle aileme, yani başımın tacı Refika Sultan'ıma ve Özgül ablasının kıymetli kardeşi Esenler'e gelsin. Değerli dostlarım Fatma Nur Çağla, Gamze Seboş'a gelsin, Aselim'e ve anasına gelsin, tabii ki sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Benden de sizlere gelsin. Evet, gördükleri vefayı bile inkar edecek kadar namert insanlar tanıdık. Allah'ın bir daha kıymet bilmezlerin yolunda düşürmesin bizi. Geceniz güzel olsun demişler. İyi yayınlar, ben Asel. Yine sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim, özlemini çektiğim, sevdiğim Eren Özdemir'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Nur Eser. Sıradaki şarkı arkadaşlarım ve ailem armağan olsun demişler. İyi akşamlar, en akşam oluşunda şimdi gelir diyorum. Öyle çok sevdim ki bir dakika duramıyorum ama sabrediyorum. Sıradaki şarkılar bir tanesi olan Leyla Çalışkan'a, Ömrüm Mustafa Çalışkan'a gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım eşime armağan olsun. Sizleri çok seviyorum. Kalbim dünyama, yaşama, sevimi, çocuklarım, varlığıma armağan. Bana sevdiğim Asilim'in dediği gibi üzülmedim ki sensizlik ne kadar zor olsa da sensiz bir dünya istemiyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Cesur Çetinkaya, sıradaki şarkı babam Burak Çetinkaya ve Sebahat ablaya armağan olsun demişler. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve çiçeğim olan, her şeyim olan anneme gelsin. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Bakar ailesi, babam seni çok özledim demiş. Merhaba yayınlar, ben Nisa. Sıradaki

0: Bir parça Muhammed Gültekin armağan olsun. Allah'tan ümit kesilmez diyerek mesajını sonlandırmış. Büşra'dan Mert Alış'a seni çok seviyorum, her an aklımdasın balım diyerek mesajını sonlandırmış. İsmail İpek sıradaki tüm şarkılar Canım Abim Hasan Gümüş, Burak Çetinkaya ve Erol Üşenmez'e gelsin demişler. Ben Emir Alpaltun sıradaki güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demiş. Merve Yeniler iyi akşamlar, ben İrem Alpaltun, en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Arkadaşlar arka arkaya yazmayın. Ya var ya 61 tane mesaj göndermiş üşenmemizin dinleyicimiz. Yani hepsi de aynı zaten. Kopyala yapıştır. Yani bunu yapacağına var ya ilk mesajını ne zaman atmışsın bakalım şöyle. Vallahi rahat bir saat önce atmışsın bu mesajı. Şayet tekrar tekrar iletmemiş olsaydın bu mesaj çoktan okumuştu. Bak sona kaldın sevgili kardeşim. Okuyalım bakalım son mesajını. Ben Can Pınar, Can Polat Boşkur sıradaki şarkı. Mahzen 33'teki Zeynel Boşkur, İsa Serdar, Murat Boşkur, Ümit Boşkur, Ersin Serdar, Doğan Erdin'e ve kardeşlerimize armağan olsun demişler. Lakap kullanmak yok arkadaşlar. Şifreli mesaj kullanmak yok. Rica ediyorum bakın. Ben bu mesajları anlık okuyorum yani. Direkt daha önceden okumadım yani. Direkt açıyorum, okuyorum. İçinde böyle gizli saklı böyle şifreli şifreli mesajlar yapmayın arkadaşlar. Başımızı belaya sokmayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Evet, son mesajımız. Fırat abim hayırdır? Bugün bu şarkılar Efkar'dan gidiyor demiş. Vallahi Efkar değil ya. Her zamanki gibi ya. Keyfimize göre takılıyoruz yani. Biz şarkılara hiç bakmayın siz. Bakalım sevgili Çiğdem'in mesajına. Fırat abi ben geldim abi. Sen her parçada bize armağan eder misin? Çok. Vallahi her şarkıda size armağan etmeyi çok isterim sevgili kardeşim benim. Ama olmuyor maalesef. Kimseye ayrıcalık yapmıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sevgili Çetin'i de çok severim. Selamlarımı da gönderelim buradan kendisine. Ama işte öyle bir ayrıcalık yok maalesef. Evet, kısa öz olsun, seni de yormayan gerek kalmaz. Eline emeğine sağlık demiş. Valla hazıra konmak istiyorsun Çetin. Çetin diyorum ya. Çiğdem, mesajını atacaksın sevgili kardeşim. Atacaksın. Çetin de dinleyecek. Buradan selamlar olsun sizlere. Evet, bu gecelik birlikteliğimizin sonuna geldik. Tatlarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine buradan selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı onlara armağan olsun. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduğum, sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte aynı dakikada tekrardan birlikte olmak ümidiyle hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın, selamlar olsun hepinize.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Baba, büyüksün.
1: Eyvallah.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin FM 104.6.

sonra anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.

0: gözyaşlarımı. Sensizlik çöküverdi o zaman sahip. Damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin FM.
0: Hep damar. Full damar.
2: Ay akşamdan ışıktır.
3: Ay akşamdan ışıktır.

Bugün 6 ayı bitirdim asker ocağında. Mektubunu aldım. Gözlerim doldu. Ranzama uzandım. Sigara yaktım. Utanmasam ağlayacaktım. Demek konuşmaya başladı oğlum. Demek baba diyor artık. Kaşı gözü, bakışı bana benziyor demek. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını kokla. Sımsıkı sarın. Ezdirme kimseye babasız diye. Baba dedim de aklıma geldi. Hani babanın bir sözü vardı. Askerliğini yapmamış adama kız verilmez demişti. Haklıymış. Burada ne kadar da değişiyor insan. Bilemezsin. Sanki hayat burada başlıyor. Neyse. Yalnız değilim hiç değilse. Koğuşta bir toprağım var bizim yukarı köyden. Çakı gibi delikanlı. Dayanamıyor hasrete. 8 aylık nişanlı. Çarşı iznine çıktık geçen pazar. Gümüş bir kolye aldı yavuklusuna. Hatırlar mısın? Ben de sana almıştım. Ucunda isminin ilk harfi vardı. O geldi aklıma. Bir de gözlerin. Ki rüyadır şimdi sana kavuşmak. Uzak bir düştür. Yüreğimi içine koyduğum er mektubu görülmüştür. Er mektubu

saatler durmuş burada. Günler bitmiyor. Hele 3-5 nöbetinde zaman geçmiyor. Hasret ağır geliyor. Postalım gibi. Şafak sayıyorum. Çok özledim sizi. Nöbette bir türkü dolandı dilime. Unuttum zamanı. Baharı güz. Soğuktan tüfek yapıştı elime. Bir anda belirdi anamın yüzü. Çocukken kadınlar toplanınca söylerdi. Kim bilir içinden neler geçerdi.

0: cephine dönmeyi.
1: Onlar da bizim gibi gitmişti. Gidip de dönmemişti hani. İnsanı böyle garip düşünceler alıyor işte. Her neyse, sen sakın kendini üzme. Sizi nasıl özlüyorum bir bilsen. Akşam karavanalarında sıcak tarhananın dumanında çekiyorum hasretini. Hep beraber oturduğumuz sofralar geliyor aklıma. Tadına doyamadığım memleket yemekleri. Ve dağları memleketimin türküleri. Rüyalarıma giriyor iyi de kokulu sokaktaki bahar çiçekleri. Ve beni beklediğim pencere. Elimde tezkere, terhis soluyorum her gece. Her gece gördüğüm rüya bu işte. Nedendir bilmem. Düşlerimde hep sivilim. Mis gibi yıkanmış, ütülenmiş beyaz gömleğim. Siyah pantolonum ve boyalı ayakkabılarım sonra. Hani bayramlarda giydiğim. Hani kendimi beğendiğim ayna. Uzamış saçlarımı taradı. Oysa şimdi ne kadar da kısa saçlarım. Oğlum bile görse tanımaz beni. Şimdi burada olsa öper öper koklarım. Oğlumu benim için doya doya öp. Saçlarını okşa. Sımsıkı sarıl. Ezdirme kimseye babasız diye. Burada daha iyi anlıyorum babasızlığımı. Anama da selam et. Ellerinden öp. Beni merak etmesin. Hiç düşünmesin. Dönerim. Aslanlar gibi gelirim. Helal etsin hakkını. Her şey vatan için. Her şey vatan için.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç,

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yanıma yoldaş, başıma...
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Geçelim. Öncelikle bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Dostlar, gidelim uzaklara. Şimdi sizleri Soner Arıca'yla baş başa bırakacağım. Gidelim dostlar, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yoldaki güvencimiz Özbay Kürdan 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan programımıza hiç yaz kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi günler, sıradaki şarkı Ablam Reyhan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri Serkan Kaya'yla baş başa bırakıyorum.
0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma.

karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de

gibi geçtim acının ardından. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

çelik bir ok gibi canımı sallanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Bu şarkımız bir istek şarkı. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. Merhabalar, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve sana da gelsin demişler. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Birbirinden güzel şarkılarla tabii ki. Selin Hanım merhabalar. Yılmaz ben, canım kardeşim Abdullah'a sıradaki şarkı Armağan Olsun demişler. Aşkıma yalvardım yakardım. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. İbrahim Tatlıses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma 0538 988

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Günün bu saatlerinde kimileri işinin başında, kimileri yolda, kimi ise kısa bir mola vermiş durumda. Hayat herkes için farklı bir hikaye yazıyor. Belki şu an aynı şarkıyı dinleyen binlerce insanın yaşadığı duygular birbirinden tamamen farklıdır. Ya ama işte müziğin güzelliği de burada aslında. Çünkü herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Bakalım bu şarkı bize ne duygular yaşatacak. Akar gider gözlerimden çekilecek. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gideceğin yeri söyle. Sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

baş başayım kaderim. Darılmışım bu dünyaya, dost olmuşum kaderlerle. Sevmek bana yasak olmuş, baş başayım kaderim.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kolay gelsin. Ben Kadir sıradaki en güzel şarkıları değerli abim Can'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Diyelim ve sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakalım.
2: Bir zalimin limanına ben bıraktım şu gönlünüzdeki.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

Günlük ya da aylık sepette vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Bu şarkımız da bir istek şarkı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sevda, eşim Hasan'a. Metin Şentürk'ten Sana Aitim şarkısını armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demişler. Armağan olsun tabii ki. Ayrıca tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: bizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizlerde mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Bakma. Ayrıca bu güzel şarkıyı bir de Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan etmek istiyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarmaya 0538 988 30

0: değerli destekleri için Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Bu şarkımızdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri Muazzez Ersoy yorumuyla Sensizlik Bu şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansındayız. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz sizlerle. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Tabii saatler ilerliyor. Yavaş yavaş da yorgunluklarımız kendini hissettirmeye başlıyor. Ama sıkıntı yok. Tüm o yorgunlukları müzikle atmak için buradayız zaten. Şimdi sizleri güzel bir Ümit Besen yorumuyla baş başa bırakacağım. Şimdi sen olacaktın. Bu şarkıyı da çok seviyorum bu arada. Şimdi sen, o yüzden benden tüm dinleyicilerimize de armağan olsun bu güzel şarkımız. Hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.
1: Selin Yayında.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacaktı yüreğim.

0: sormayın derdimi, halimi sormayın, anlatsam ömür biter, sebebim olmayın. Hakan Altun, Vurmayın Sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. Mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben Adana'dan Murat, sıradaki şarkı değerli eşim Fatma'ya ve oğlum Emre'ye ve tüm dostlarıma armağan olsun demişler.
1: Ne ağzımın tadı var ne canda.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Aşkından ümit kestim.
0: Perişanım şimdi. Mine Koşan yorumuyla sizlerle radyonuzda.

de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm, uçmasınlar, selamımı kestim, dostlarımdan.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz hep birlikte. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Zeynep. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Mehmet'e armağan etmek istiyorum. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

yanılmıyorsam Naki Yaşıyorum Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Güllü ile devam ediyoruz. Sevgiye yenildim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
3: Sarhoş gecem olmuş.
2: Şimdi birazcık aşktan söz edelim. Aşk kimi zaman ödül gibi gelir insana, kimi zaman da ağır bir sınav gibi. Seven herkes bilir ki bazı duyguların bedeli vardır. Aşk diyen birine inanıyoruz, kalbimizi açıyoruz, yüreğimizin en güzel köşesini ona emanet ediyoruz. Bazen sevgimizi vermenin her şeye yetebileceğini düşünüyoruz, sevginin her şeyi aşabileceğine inanıyoruz ama bazı insanlar ne kadar verirsek verelim yine de yetinmiyor. Kalbimizi veriyoruz, sevgimizi veriyoruz, hatta gerektiğinde canımızı bile verebilecek kadar seviyoruz ama gün geliyor, geriye sadece kırgınlık ve yarım kalan hikayeler kalıyor. Etkin, küstürdün beni diyecek. Ardından da vefasızın kızı diyecek. Şimdi sizleri bu güzel iki şarkıyla, Etkin resteliyle baş başa bırakıyorum. Etkin, küstürdün beni ve vefasızın kızı radyolarınıza ses verecek.

kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan?

Ey vefasız, ey insansız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin. Buna hep

0: podcast hani devam edecek, devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Resitali sizlerle birlikte devam ediyor. Ferdi Baba ile devam edeceğiz programa. Sevmek her zaman mutluluk getirmiyor insana. Bir insanı yıllarca düşünüp onun sesini, onu, gözlerini aramak, özlemek de var içinde. Sevdiğin kişinin artık başkasının hayatında olduğunu bilmek gerçekten acı. İşte bazı aşklar o yüzden unutulmuyor. Sadece geride anılar kalmadığı için, bazen de derin yaralarda bıraktığı için sanırsam. Ferdi Tayfur aşkın cezası diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Ardından da durdurun dünyayı diyecek Ferdi Baba. Sizleri bu iki güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: نمیشه تالی.
1: İbrahim Tatlıses'le Stril'e devam ediyoruz. Aşkın en zor taraflarından biri de galiba imkansızlık. Kalbin istediğiyle hayatın izin verdiği her zaman aynı olamıyor. Kimi aşklar var ki yaşansa da yarım kalıyor, yaşanmasa da unutulmuyor. Bu yüzden de İbrahim Tatlıses haram diyecek. Senden sonra senle olmak haram. Sizleri İmparator'un haram şarkısıyla baş başa bırakıyorum.

sevgi bazen de insan içine işleyen bir yara gibidir. Aradan yıllar da geçse asla izi geçmez. Kimi sözler nasıl unutulmazsa bazı aşklar da insanın kalbinde hep yaşamaya devam eder, unutulmaz. İbrahim Tatlıses keskin bıçak diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

da sevdiği uğruna hata yapıp yanlış yapan, pişmanlık yaşayan insanlar. Arabeskin en güçlü yorumcularından Müslüm Gürses şimdi aşkın vicdan muhasebesini anlatacak. Müslüm Gürses günahkar oldum diyecek.

Bir hikaye bittiğinde geriye sadece bir insan kalmıyor. Beraber yaşanan anılar, zamanlar, hatıralar, geriye gelmeyecek günler de o insanla birlikte hayatımızdan akıp gidiyor. Şimdi de geçmişe kısa bir yolculuk yapıyoruz. Kaybolan günler diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sabahlar Mesitali.
1: Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitleri programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitleri ile oluyoruz.

0: ne yapsak da faydasız.
1: Şimdi bazı aşklar var ki yanlış zamanda çıkıyor karşımıza. Ne kalbimize dur diyebiliyoruz ne de hayat bizim durmamıza izin veriyor. Duramamamıza izin veriyor. Seviyoruz hem de bütün samimiyetimizle. Ama karşımızdaki insanın ait olduğu bambaşka bir hayatta olabiliyor. İşte o zaman insan sevdiğine sarılmakla onu uğurlamak arasında gidip geliyor. Ama bazen de aşkı yaşatmak sadece ondan vazgeçerek oluyor. Çünkü illaki yan yana olamayabiliyorsun. Şimdi Arif Susam biliyorum evlisin diyecek. Ne kadar zor olsa da ne kadar can yakan bir özlem bıraktığını bilseniz de kaderin önünde koyduğu gerçekle yüzleşmemiz de gerekiyor. Hani bir tane dizi repliği vardı ya, sevgi de yetmiyormuş, çok eskiden karşılaşacaktık, rastlaşacaktık diye. Türkan Şoray'a söylüyordu İzzet Günay. İşte şimdi bu tam da filmdeki gibi olmasa da çok eskiden rastlaşacaklara gelsin. Biliyorum evlisin Arif Susam'dan geliyor. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacağım.